0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Bursa 30, Ankara 29, İzmir 34, Antalya 31, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar, hayırlı haftalar. İstanbul Efendisi'niz Emre Mutlu Show an itibariyle başladı. Kimler buradaymış, kimler? Herkese kocaman günaydınlar efendim, iyi haftalar diliyorum. Erkenden toplanırız böyle biz işte ya. Ya. Evet, cumartesi pazar geçti artık. Pazartesi sabahındayız bu. Tekerrürüdür efendim. Yani yapacak bir şey. Geçen hafta da aynı bugün aynı şeyleri söylüyorduk ama elimizdeki derdi, kederi, siniri, stresi, o pazartesi sendromunu falan yere bırakıp ellerimizi yukarı doğru kaldıralım. Eller yukarı. Yakalandın Emre, Mutlu Show'dasın. Hiçbirisini kabul etmeyip pazartesi sendromunu tokatlamaya geldik. Overlock makinesi ayağınıza geldi. 5 dakikada yapılır. Hiçbir zaman 5 dakikada yapılanı görmedim ben. Annem indirtirdi aşağıya, sıcağın altında beklerdim 1,5 saat. Hemen teslim edilir. Halı paspas yolluk kenarına. Bütün İstanbul'da dolaştı o ses ya. Acaba kimindi ya? Bazı sesleri çok merak ediyorum. Gerçekten bütün İstanbul'u dolaştı, bütün İstanbul'u. Hadi bir tane de tüp markasını vardı. Den den den den den den den den den den. Hadi o neyse, kurumsal bir şey. Ama bütün overlockçulara dağıtıp nasıl bir organizasyon bu yani? O sesi nasıl çoğalttılar mesela? Bu bir tane overlockçu yok İstanbul'da. Yüzlerce overlockçu kamyoneti vardır, doğru mu? Birbirlerine yani MP3 olarak mı aktardılar bunu? Hani overlock anonsu yapan abla.mp3 diye internet de yoktu ki o zamanlar. 92 senesinde nereden bulacaksın sen bunu? Tabii ki kaset olarak alacaksın ama nereden alıyorsun bunu? Nereden temin ediyorlardı acaba? Mesela ben sermayemi ayarladım. Overlockçu olmaya karar verdim. Evet, makine tamam. Kamyonet tamam. Şoför benim. Bir şey eksik. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Onu nereden temin ediyorsun? Başka bir overlockçudan mı rica ediyorsun? Abi biz de bu işe girdik, sendeki bu ablanın sesine. Bir de yani bunu aslında overlook. Ama...
1: Hanımların dikkatini. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halı flex kenarına... Overlock çekilir. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim edilir.
0: Şu anda bunu YouTube'dan indirip USB ile ya da telefonu Bluetooth'unu arabaya bağlayıp

0: Ama o zamanlar nasıl oluyordu bu yani? Bak sabah sabah mesela kafaya taktım ben bunu. Bunu çözmemiz lazım arkadaşlar. Ben bu yükü kaldıramam sabah sabah. Ya da bütün balık halindekiler akraba ya. Acaba diyorum sektör aynı kendi içinde miydi mesela, kuzen miydi bunlar? Hadi o gün kaseti yeğen değiştirmiş, hafta sonu kaset yok. Nasıl bağıracaksın yani arabanın arkasında, kendin bağırsan o etkiyi yapamazsın yani. ...0544-886-1886...
1: Sana bu gönülden çiçekler var, bana senin...
0: Korsan CD'de stok vardı. Yok abicim, CD'den önce ne CD'si ya? Anca kaset vardır, o taş plak zamanı. 90'lardan beri bu ablanın sesi dışarılarda. Yok.

Şöyle bir günaydın mesajlarınıza bir bakayım, şöyle bir bakayım. Ne mesajlar gelmiş canım benim ya. Günaydın ağa Merhan, ben İstanbul'dan demiş. Son pazartesi sendromu bükücü. Sayın Fiber Enerji Bakanım, sesinizle günümüz aydınlandı demiş. Efendim ben de size gördüğüm saniye günüm aydınlanıyor. İyi ki varsınız. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar herkese. Hayırlı haftalar demiş aynı zamanda. Bursa'dan selamlar demiş. Teşekkür ederiz. İzzet Büyüktaş, günaydınlar diliyorum efendim hepinize demiş. Belki de en büyüğünüz benim aranızda. Şaka yapmıyorum, yaş olarak yaş 71, bütün herkese selamlar demiş. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Abimiz geldi beyler. Sanki yer istiyorum beyler, bir yer verin amcamıza. Allah razı olsun, sağ olun. Bizde yaş, cins, dil, din, ırk, hiçbir fark yok kimsenin arasında. Tabii ki büyüklerimize saygımız sonsuz. 71 yaşında bir dinleyenimiz de varmış. Bundan sonraki şarkıyı Tuti Mucize'yi Guyem olarak çalacağım. Tabii çocuk şarkısı çalıyorsak amcamız da ne istiyorsa onu da çalmamız lazım değil mi? Günaydın Emre, iyi yayınlar demiş, teşekkürler. Abi günaydın, benim çocukluğumdaki ses bu ses değil demiş. Senin çocukluğundaki ses nasıl bu ses değil ya? Bu ses bir tane, başka overlock makinesi sesi olamaz. Barındırmazlar onu sokakta.

Günaydın vezirim mi? Artık söylenebilecek her şey söylenildi. İnsanlar sıkıldılar, yeni bir şey duymak. Günaydın pazartesi sendromu derken demiş, tekneden fotoğraf. Senden bahsetmiyorum abi. Emre günaydın demiş, Arzu günaydınlar. Günaydın, günaydın, iyi yayınlar Emre, mutlu sabah.

Abi günaydın, labneli kahvaltı yapıyorum, buyur demiş. Sağ ol kardeşim, çok çok heyecanlandırmadı beni açıkçası. Hayırlı sabahlar tüm İstanbul FM dinleyenlere demiş. Bunu çalabilir misiniz demiş, neymiş bu? Dinlerim birazdan. Abi günaydın, bugün doğum günüm, kutlar mısın demiş. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Emrah Nalman. İyi seneler Emrah. Allah nice nice güzel seneler nasip etsin kardeşim.

0: Öncelikle iyi yayınlar, hayırlı haftalar demiş. Çok güzel bir program hazırlıyorsunuz. Sizlere mesaj yazarak aranızda olduğumu belirtmek istedim demiş. Ne kadar kibar, Allah Allah. Zeytinburnu'ndaki bütün ekibimize kucak dolu selamlar. Bütün ekip sizi dinliyor demiş. Selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Yasin Hakan Karagözlü. Teşekkürler efendim, teşekkürler. Evet, bugün cıvıtamayacağız. Çok ciddi konuklarımız, dinleyenlerimiz var. 71 yaşında olduğunu belirten sevgili büyüğümüz aramızda. Zeki Müren Türkçesiyle yazan sevgili Yasin Hakan Karagözlü aramızda. Tüm ekipler dedi, dur ekip mekip sakata gelmeyelim de. Hangi ekip acaba yani? Emre Bey sizi almaya geliyor bizim ekipler. Bir kahvaltı ısmarlayacağız size. Dinleyici kitlen yaşlanmış, farkında mısın diye bunu yazan kendisi 16 yaşında. Bakarım günaydın 10 Aralık doğum günüm demiş. Bir kutla sana zahmet. 10 Aralık doğum günü şimdiden kutlayayım. Olur, doğum gün kutlu olsun kardeşim. Allah sağlık, sıhhat, akıl, fikir nasip etsin sana her zaman. Günaydın Emre, şimdiden atayım 3 demiş. Tamam, daha yoklamaya başlamadık, başlayacağız biraz sonra. Gençliğin baharı, tamam söylemeyeceğim, bende kalsın. Emre abi günaydın, hayırlı haftalar diliyorum, işe gidiyoruz demiş. Yine aynı aracın içinde 17 kişi. Adamlar Lego gibi yani, nasıl o arabaya her sabah böyle sığıyorsunuz? Günaydın Emre. Günaydın İstanbul efendim, günaydın Emre Mutlu Show demiş. Günaydın Enerji Bakanı, günaydınlar efendim. Günün aydın olsun abim. Teşekkürler kardeşim. Var ol, eksik olma. Emre abi günaydın, nasılsın, hafta sonu nasıl geçti demiş. Benimkisini sorma, ben de kaza yaptım hafta sonu. Hay Allah ya. Geçmiş olsun vallahi, geçmiş olsun. Ya kaza kelimesini bile duymak istemiyorum uzun bir zaman vallahi. Hayırlı haftalar, bu sabah su hatırlatma işini kendi üzerime alındım demiş. Hatırlatırsan sevinirim. Evet arkadaşlar, imkanı olanlar hemen şöyle lıkır lıkır bir sularını içsinler bakalım. Suya çok ihtiyacımız var. Ben de içiyorum müsaadenizle. Bak ağır konuklarımız var ya, eskiden ağzımla ses yapar, su içme ASMR yapardım. Şimdi müsaadenizle su içiyorum falan diyorum. Lanetli gün pazartesinin gelmesine beni tek sevindirebilecek şey senin programın demiş. Deme deme, lanetli deme ya. Deme. Bir reklam geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul

0: Bakalım kimler radyolarını açmışlar. Bir sabah yoklaması yapalım. Eğer müsaitseniz yokluyorum. 0544-886-1-886 efendim, evindeysen 1'e. İş yerine vardın ve çalışmaya başladıysan 2'ye. Maalesef ve maalesef trafikteysen 3'e basıp yollar mısın? Bakalım neredeymişsin, başım göğe bir ersin. Kendimi daha iyi hissediyorum, teşekkür ederim. Zahmet edip tuşa basıp yolluyorsun ama bu kalabalığı görünce daha çok coşuyorum hocam. Ne yapayım? Ne yapayım hocam? Oy oy oy, üçlere bak, üçlere.
1: Yanıldım, yanıyorum, buz keseyim o yollarda. Bir kalem yarası, bir yazı hata.
0: Trafikte olanlar bir trafikten fotoğraf atabilir mi? Zahmet olur mu? Tabii trafik kurallarına uyarak. Eğer müsaitseniz yanınızdaki birisi ya da siz böyle bir anlık böyle bir çekip evdekiler de atabilir. Ne olmuş da ne olmuş yani, atsalar ne olurmuş yani. Yo, bugün yine bir deneme yapacağım. Hadi nasip bakalım, bugün kısmetimizde ne varsa. Yine senin galerine bir nokta atışı operasyon düzenleyeceğim, dur bakalım. Abi atmayacaktım ama içimden geldi demiş. Allah razı olsun. Arkadaşlar, tek açımlık fotoğraflar burada çalışmıyor. Tabii bunu daha önce duymadığınız için böyle atıyorsunuz. Bilginiz olsun, tek açımlık fotoğraflar burada açılmıyor. Ben sürekli söylüyorum bunu ama tabii bilmeyenler, duymayanlar böyle atıyorlar. Ne yapacaksam o fotoğrafları acaba? Ya tamam, babam var. Ha şöyle be. Bomboş yol. Nere bura? Buralar nereler kuzen? 3-3-3 demiş. Üf, trafiğe bak. Günaydınlar olsun demiş. Yine ben Umut. Yine seninle başlıyoruz demiş. Ayılıyoruz. Anadolu'ya geçiş iyi ama demiş. Avrupa'ya geçişte yoğunluk var. He. Eksik olma kardeşim. Allah hayırlı işler. Hayırlı yolculuklar nasip etsin. Arzu'dan bir fotoğraf gelmiş. Ara ıssız sokaklarda geziyor. Gebze'nin Denizli köyü. He. Esenyurt'tan günaydınlar. Huzurun ve sakinliğin ilçesi. Ağır trafik var burada. 3-5 Mart'ı. 3 Mart'ı 5 Karabatak trafiğe bak. Hayatımın en büyük şansı evimle işimin arası arabayla 15 dakika demiş ama fotoğrafı göremiyoruz. Çünkü tek açımlık atmış kendisi. Ya daha o kadar güvenmiyorum sana. Günaydın emoşum 3. Emoşum pardon. 3. Yani o kemerin tokasının markası gözükecek ama, değil mi? O açıyı, o ayarlanacak yani. Tabii canım. Tabii canım. Eskişehir'den günaydınlar demiş. Aa canım Eskişehir, çok severim. Günaydın günaydın demiş. Bak bir tane resim var. İkinci resimde geldi yine bomboş yol demiş. Tamam, ilkine inandım ben. Niye ispat etmeye çalışıyorsun? Evet, yüzünde güller açan bir kardeşimiz. Onur Hayta, gerçekten Onur'un bu nur yüzünden. Onur hayırlı sabah sabah. Fotoğrafa baktım, irkildim. Adam kasten yapmışsın bunu. Bu kadar sert bakmazsın bence. Ay ne bileyim, söylemeyince ben de tekrar bir resim atayım dedim. Ya işte bu söylemeyinceleri ben anlatamıyorum ya. Arkadaşlar, bizim WhatsApp sabahları böyle sağanak yağmur gibi olduğu için Allah'ıma bin şükür, Allah razı olsun ellerinizden. Eksik olmasın mesajlarınız ama bir mesaj yazdıktan sonra siz üzerine 30 mesaj çıkıyor, işte okumayınca diye siteme diyorsunuz ya, ben o sitemi anlatmaya çalışıyorum size. Tekrardan hakkaniyetli olsun diye alttan yukarıya doğru çıkıyorum. Tansiyonum çıktı bak. Beylikdüzü'nden Bağcılar'a bir seyahat var. Günaydınlar efendim. Sabah sabah sushi iyi olamazsınız. Bu başka bir fotoğraftır. Caner Can. İşcan. California Roll atmış sabah sabah. Başladık mı yok başlamayalım. Bir fotoğraf da burada. Günaydınlar efendim. Trafik fotoğraflarımız geliyor. Abi bir fotoğraf çekmişsin. Yol 1,5 santim gözüküyor. Arabanın ön konsolu 35 santim gözüküyor. Hakkaniyetli olmamış pek.

Abi size bize gerek yok, bana sen de hitap edebilirsin demiş. Ne anladın sen ya? Onu ne anlamadım ki? Günaydın Emre abi, hayırlı bayramlar demiş. İşte herkeste kafalar pırıl pırıl abi. Vardık demiş, işteyiz peki. Sevgiler demiş bizden. Aa, neresi burası? Türkiye değil mi burası ya? Burası Türkiye mi ya? Gülşah Hanım, burası neresi? Çok güzel bir ne bu, göl mü, gölet mi, dere mi? Köpüşüyle beraber aşağıya manzaraya bakıyorlar. Bizden sevgiler demiş. Eskişehir falan olabilir belki. Kaynarca Gebze arası çok kalabalık demiş. Fotoğraf atamıyorum, yolcular var demiş. Günaydın, hayırlı haftalar. Mahmut Bey caddesi boş demiş. İçinde Mahmut Bey varsa boş olma ihtimali yok abi. İstiyorsa Mahmut Bey pastanesi olsun, orası dolu olur. Dolar taşar yani.

Emre'cim demiş o kadar çok takipçi sevenim var ki her telden insan yazıyor demiş. Pırıl pırıl yani seni dinleyince insanların zaten kafası pırıl pırıl oluyor demiş. Peki Eskişehir kanlı kavak nasıl bildi?

Ya. Öyle yapay zekaya falan sormuyoruz ha. Bana seyyah diyebilirsin bundan sonra. Tutturdum ya bir yere. Maltepe tatilde mi? Yoklar demiş. Maltepe ses ver. Günaydın, hayırlı yayınlar, teşekkür ederim. İyi pazartesiler Emre abi. Teşekkürler kardeşim. İş yerlerinde olanlar epey var. Evde olan pek az kişimiz var bu sabah. Çoğunluğumuz yine trafikte gibi gözüküyor. Abi Brezilya patladı demiş. Evet ya, izledim ya. İzledim, Norveç ne yaptı öyle ya? Brezilya'yı haşamat ettiler vallahi Norveç. Ya bu Höylund, Haaland, Sjöland. Sonu Land'la bitiyorsa bunlar tehlikeli abi, bak bu Vikingler. Adamlar çok tuhaflar ya. Ya Haaland ikinci golü attıktan sonra sevinmedi ya. Normal bir bardak su içtikten sonra bir insan nasıl tepki verir, bardağa koyar falan. Bu kadar rahat yani. Brezilya'ya yenecek golü atıyorsun. Bir de Brezilya karşındaki ha. Dominik Cumhuriyeti değil yani. Rahatlığa bak. Herkes trafikte deyince paniğe kapıldım, işe geç kalmış gibi demiş. Üç ya, of. Tebriz'den selamlar demiş. İran Tebriz'e selamlar. Orhan Güler. Günaydınlar demiş. Haydi sabahlar diliyorum bütün dinleyenlere, pekala ilettim. Maltepe'den günaydınlar. Maltepe'yi kim sormuştu? Maltepe. Emre çok futbol konuşuyorsun, biraz da botoks, dolgu, girly şeyler konuşalım demiş. Amma konuşuyorum ha, 20 saniye sadece. Tamam, botoks konuşalım. Hadi konumuz botoks arkadaşlar. Siz başlatmak ister misiniz Duygu Hanım botoks konusunu? Ne mesela, ne merak ediyorsunuz? Ben botoks konusunda uzmanım. 11 sene botoks. Botoksçu da çalıştım. Botoksun yapılan yerin neresi olduğunu bile anımsayamayınca bir an. Botoks bayiinde çalıştım ben 11 sene. Bugün geç çıktım, o yüzden Maltepe gecikti, geliyor birazdan demiş. Peki. Maltepe'den günaydınlar. Uyuyan devi uyandırdık şu anda. 0544-886-1-886. Botoks hangisiydi ayol demiş. Bak bir de bunu soranın ismi Tuğba. Botoks şey bu. Gözlere çekiliyor böyle, yanlara doğru uzatıyorsun ya, siyah. Böyle kalemle çek, ona botoks diyorlar.

Hayır demiş, yanlış biliyorsun, bilip bilmeden konuşmazdım yerinde olsan. O göze çekilenin ismi Allık abi demiş. O zaman botoks ne?

0: Ha, botoks yanaklara sürülen. Evet beyler. Kara cahil tayfa burada mı? Bilmiyor olabiliriz, Allah Allah. Siz de offside'i bilmiyorsunuz. Senelerce işe servisle gidip geldim demiş. Otobüs duraklarından Marmaray'da perişan oldum. Yönetici olunca böyle oluyor demiş. Kimse umudunu kaybetmesin. İsmimi verme he demiş. Yönetici olunca böyle oluyor dediği arabanın markası mı böyle oluyor? İsmimi verme. Tüm Türkiye şu anda beni merak ediyor. Abo göze sürülenin adı Ruju demiş. Başladık yine. Botoks göbeğe takılan demir halka değil mi demiş. Ben biliyorum offside'ı. Sen biliyor musun offside'ı? Var ya hayatta yemem demiş. Erkoların bilmediği şey yok. Benim doktorda bir sürü adam var demiş, alınlarına botoks çakan. Botoksun yapılmadığı bir yer var mı ki? O yüzden kafamız karışıyor. Botoks insanın kendine yakışanı giymesidir abi demiş. Emre, botoks tırnaklara yapılan demiş. Ya var ya. Botoks... Bak şimdi bak, zirveye çıkıyoruz. Herkes illa bir arttıracak ya. Botoks ringde iki kişinin eldivenlerle birbirini dövdüğü spor değil mi? O botoks değil ya, karıştırmışsın. O eyeliner yaptıkları maçın adı. Ringdeki. Botoksun yapılmadığı yer yok abi, doğru söylüyorsun demiş. Parantez içinde de muzdaripim demiş. Nasıl ya?
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: yakayı paçayı kaptırdık yine, hayırlı işler. Arkadaşlar, ya hazırda nasıl bu kadar bekleyebiliyorsunuz? Nasıl olabiliyor ya? Botoks araç alım satımında ödenen komisyonun adı değil mi abi demiş. Emreciğim herkes saçmalamaya başlamış. Botoks menemenin İngilizcesi demiş. Sevgili Emre, botoks arınma değil miydi demiş. Suya salatalık atıyor ya kadınlar demiş. Suya salatalık atıyor ya kadınlar. Konudan o kadar uzak ki. Olayı şöyle özetim. Suya salatalık atan kadınlar. Allah sana kafikini ver ya. Suya salatalık atan kadınlar nedir abi? Bu kadar olayı nasıl özetleyebilirsin ya? Arınma, evet, botoks ben de arınma olarak biliyorum. Yeryüzüne düşen ilk dolgu tanesidir botoks demiş. Feren fırın makarna demek istemiş. Fırın makarnanın üstüne rendelenen şeyin adı botoks demiş. Abi botoks Kars'ın eski ismi demiş. Ya arkadaş, nasıl bu kadar hazırsınız geyik muhabbetine? Allah aşkına, ben hayatımda böyle bir tayfa görmedim ya. Ne gördüm ne duydum, böyle bir tayfa olabilir mi ya? Ama favorim kadınların suya salatalık atması ya. Botoks kulak memelerini jelibon kıvamına getiren işlemin adı demiş. Aylan yıldır yaşlanırken oluşan bir hastalık değil miydi ya? Keşke sen de dudaklarına botoks yaptırsan abi demiş. Ya Onur, sen ne yapacaksın benim dudağıma botoks yaptırıp yaptırmam onu ya? Abi böyle bir tayfa olamaz. Zorbamatik ya. Günaydın, günaydın, günaydın. Hem kendi doğum günümü hem de doğum günü olan arkadaşları kutluyorum demiş. Hoş geldin yeni yaşım demiş. Nice güzel senelere. Botoks uzak durulması gereken kimyasal bir madde abi demiş. Maltepe'den günaydın, hayırlı haftalar dilerim. Emre selamlar, Rabia ve Murat demiş. Maltepe'yi soran biri vardı, ne oldu, kayboldu, hızlıca uçtu burada. Günaydın Emre. Yine içinden geçilmiş muhabbetin, geç kaldık demiş. Afiyet olsun, başlıyoruz yine demiş. Günün konusunda bekliyorum merakla. Elbette birazdan günün konusunda vereceğiz. Botoksçu Emre Usta diye yapay zeka ile afiş yapmışlar. Ya arkadaş. Allah'ım sen bana akıl fikir ver ya. Allah hepimizi botokslasın inşallah mı? Tövbe estağfurullah. Ben istemiyorum. Ben kendim botokslatmam, yok. Botoks şey değil mi ya demiş. Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelere denir. Botoks yeşil yapraklı bitkilerin blender sayesinde incelerek Cinderella'dayı sonunda düştü herhalde mesajı yazarken bütün tuşlara basmış. İnsanların zihnini açtın, tam performans çalacaklar bugün. Açtık mı, komple kapattık mı bilmiyorum. Botoks uzak doğu savunma sporudur demiş. Büyük konuşma, tamam doğru, büyük konuşmayayım.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.
0: Botoks kışın ayağa giyilen bir şeydir demiş. Gördüm. Botoksu hatırladım demiş. Çene cerrahına yaptırmıştım. Millet neresine isterse yaptırıyordu demiş. Benim tercihim çene olmuştu demiş. Yanımda.

0: da bir sinirle.
1: Botoks çok günah bir şeydir abi demiş.
0: Bilmem mi?
1: Sana offside'in kralını anlatırım. Kadın botoks konuşalım dediğine pişman oldu demiş. Gerçekten pişman oldu. Ya siz nereden sabah sabah bu botoksu sardınız ya? Botoks harama helal katmaktır. Maltepe'nin eski adıdır botoks. Allah aşkına sabah mevzusuna geçelim artık, fenalık.

Emre oğlum senin sesini duyduğundan beri koltuğun altından çıkmıyor demiş. Annesine çekmemiş. Bakayım koltuğun altına zoom yapacağım da kedisinden bahsediyor muhtemelen. Koltuğun altında bir karaltı var da ne olduğunu çözemedim. Enteresan. Pis pis pis pis pis pis. Çıkartayım mı? Offside'i de konuşabiliriz demiş. Yok mümkünse offside ve botoks tavşanmış ya. Oğlum diye tavşana diyormuş. Ben böyle bir siyah tavşan ilk defa gördüm ya. Ya siyah tavşan gördüm bu kadar siyahını ilk defa. Boyamadınız değil mi çocuğu? Kuzguni siyah böyle. Ayakkabı boyası siyah yani. İzzet Altınbeş'in saçları hatırladım o siyahtan yani. Oğlum bu anladım anladım. Allah uzun ömürler versin. Çok tatlı maşallah. Radyo ile pek arası yok belli. Afrika tavşanır demiş. Yani mizah şelalemiz geldi. Tuğba Hanım soruyorlar niye çektirebiliyor muyuz kendisini? Tavşanda botoks var mı acaba? Ya arkadaşlar. Yani o kadar hazırsınız ki böyle. O kadar hazırsınız ki böyle geyiğe anında. Hastayım size ya. Ağlayacağım şimdi demiş. Millet bana bakıyor arabada. Bu kendi kendine neye gülüyor diye demiş. Tekrar söylüyorum. Arka sıradaki zeka seviyesi yüksek olan şakamatik tayfa burası. Ya çok enteresan bir tayfa bizim tayfa. Yani ağzımızdan bir şey kaçmasın. Ortalık karışıyor ondan sonra. Kedidir o, kedi tavşan değildir demiş. Deveye botoks yapmışlardı ya Arabistan'da. Güzellik yarışmasına elemişler. Deve birinci seçim botoks olduğu için elenmiş. Ya yazıklar olsun. Hayvana botoks yapmak nedir ya? Hayvanın rızası olacak hali yok ya yani. Hani sağlıksal bir şey de değil bu yani.

0: 0544-886-1886. Bugüne kadar sokakta bulduğun en değerli şey nedir? Bulduğun bir şey var mı? Yerde, bankta, parkta, otobüste, dışarıda, evin dışında, evde bir şey buluyorsan zaten senindir ya da aileninindir yani. Dışarıda bugüne kadar bulduğun bir şeyi yaz bize. Sokakta başkasına ait olan ama senin bulduğun en enteresan şeyi yaz bana. Ben zamanının en klas markası olan en pahalı telefonunu buldum Bebek sahilde. Şifresini açıp yani nasıl ulaşacağımı bilmiyorum, kimse de aramıyor. 2 saat geçti, şarjı da bitiyor, kapanırsa nasıl açacağız da nasıl ulaşacaklar, telefon ortada kalacak diye o bölgede oturdum. 1985 yazdım kilit kodunu, yemin ediyorum açıldı. 2. denememde tuttu. Allah'ın işi işte. Sonra rehberden böyle abim ablam falan gibi birilerini, kardeşim yazan bir numarayı aradım. O da başkasının numarasını arattırdı. Seni beni arasınlar diye yani, elimdeki telefon çaldı. Açtım, bir tane hanımefendi geldi. Suratıma bakmadan telefonu aldı gitti. Teşekkür dahi etmedi. Yemin ediyorum teşekkür etmedi. Bazen böyle oluyor insanlar işte.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 30, Ankara 29, İzmir 34, Antalya 31, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. 1. ve 2. köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı aksiyonda, her iki köprü de yoğun devam etmekte. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter Topkapı, Haliç Mecidiyeköy aksiyonda Çağlayan Haliç Edirne Kapı Merter, Haramidere Beylikdüzü aralıklarla etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk 2. köprüye kadar oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emoluyor.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum. Emre Mutlu Show.

0: Bugüne kadar dışarıda bulduğun bir şeyi yerde, bankta, parkta, yolda, nerede olursa yazabilirsin bize. Şöyle anılarını bir düşün bakalım, ne bulmuş olabilirsin. Ben denizin içinde sakız bulmuştum. Sakız nasıl olmuşsa hava geçirmeyen bir şey herhalde. 5 kişi yüzüyoruz, 5 arkadaş. Bayağı dağıttık, çiğnedik sakızı ya, hava almamış. Denizde öyle bir hoş bir anımdı, niye anlattım bunu bilmiyorum. Çok etkileyici bir hikaye değil ama sanki denizde kapalı ambalajlı bir şey bulursanız çığlayabiliyorsunuz. Bir sent ve kuş tüyü buldum demiş. Aa, büyü olmasın o. Seni de almasınlar, bir sent ve kuş tüyü. Sırdaşım, benle eğlenir misin? Olabilir. Bebekte bankın üstünde pantolon bulmuş. Pantolon mu? Gece yarısı oturmak için yere attım demiş, cebinden bir tomar para düşmüştü. Gözüm döndü valla, sonra adamın biri gece saati denizden çıktı geldi. Benim pantolon. Paralar yerde, topladı gitti demiş. Adam denize girmiş, sen niye buldum diye yere atıyorsun abi adam pantolonunu. Bu konuyu kıyafet hanıma soralım, o biliyor olabilir kıyafetle ilgili. Ne buldun?
1: Pırlanta.
0: Pırlanta mı?
1: Bir çanta.
0: Bir çanta pırlanta. Arkadaşlar ben geliyorum, bir reklama gidiyorum. Yeni mi buldun? Duruyor mu hala? Bir saniye, ben bir reklama gidiyorum. Çok önemli bir konu var, geleceğim.
2: Evli Mutlu Show'da kısa bir ara.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklamlar.
5: Garanti BBVA.
6: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
7: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
8: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Garaj Oto Ekspertiz.
11: Nescafe Express modunu

Yani hakikaten bundan daha komik bir şey duyabileceğimi zannetmiyorum bu sabah için bu bulma hikayelerinde. Ya bankta pantolon buluyorsun, yere atıyorsun falan, sudan çıkıp sahibi geliyor. İyi kavga çıkmamış. Küçükken Kıbrıs'ta denizde pırlanta yüzük bulmuştum demiş. Ablama hediye etmiştim. Buyur. Yakın zamanda da Çağlayan'dan Kasımpaşa'ya inen yolda arabayla geçerken cep telefonu görüp durup almıştım. Ve telefon kırıktı demiş, araba geçmiş üstünden. Ama bir şekilde sahibine ulaştırmıştım demiş, ama arkasında kredi kartı vardı. Akrabasına ulaştım Instagram'dan. Yakışanı yapmışsın, helal olsun. Ama yüzük işini ablaya hediye etmek biraz... Gerçi ne yapacaksın, yüzüğün sahibini bulma ihtimali zaten yok, bilmiyorum. Bilemedim. Pazar günü yulaf yiyen hemcinslerime selam yollar mısın Emre demiş. Yulaf mı bu? 1100 kahvaltı demiş. 1100 kalorilik bir... Ha, bunu biliyorum bu firmayı ya. Şey gönderiyor, diyet şeyi gönderiyor. Tabi yumurta kapıya dayandı ya artık. Spor salonları dolup taşıyor. Yaz geldi diye. Ay nasıl sığacağım bunu bakın içine. Yunus Emre yazmış, merhaba ben... Fatih'te karlı ve tipili havada gittiğimde demiş, otobüsten iner inmez yerde büyük bir kadife bezin içinde altın buldum. Sahibine teslim ettiğimde kadın çok ağlamıştı. O anın heyecanı, mutluluğunu hiçbir şey değişmez demiş. Yıl 2010'du demiş. Tebrik ederim seni. Evet Yıldız Hanım, yani markayı gördüm de söyleyemiyorum. Üzerinde yazıyor zaten. Günaydın, iyi yayınlar, Rotterdam'dan selamlar demiş. İki kere altın yüzük buldum. Birini caminin bahçesine camiye verdim demiş. Hocaya diğerini de sokakta buldum. Bozdurdum, ezdim onu demiş. Yani birinde günah, birinde sevap mı gideyim dedin yani. Şu an bir toplu bir yerde çay içiyor olsaydı kalabalığın içinde, birisinden ilk birisinden şöyle bir şey duyardık kesin. O ondan çıkar. Bu aynı şeye benziyor. Birinin evine hırsız girdiğinde bunu anlattığında kalabalıktan birisinin onu bilen biri yapmıştır diye bir atılması vardır ya ortaya. Ya da yağmur başladığında oh bayağı yağıyor falan. Yağsın yağsın, berekettir. Bu cümleler çok önemli. Sohbetin gidişatında çok belirleyici oluyor. Ben bir sentle kuş düğünü anlamadım. İkisi yan yana mıydı acaba? 5 euro bulmuştum demiş. 5 euro... Güzel para. Bir çorba içilir. Beş euroyu Türkiye'de mi buldunuz? Evet, bu sabahki konumuz. Bugüne kadar dışarıda bulduğunuz bir şeyi yazıyorsunuz. 0544-886-1886. 0544-886-1886. Bakalım sen bugüne kadar dışarıda ne bulmuşsun ve ardından ne olmuş, yazarsan seviniriz. Efendim, teşekkürler. Bekliyorum.

Arkadaşım bankta yeni alınmış poşetinde kıyafet bulmuştu. Mağazaya teslim ederim deyip aldı demiş. Ertesi işe giyip gelmişti. Ya işte dürüstlüğün timsali bir arkadaş modeli. Bir de nasıl üstüne oturmuş öyle cuk diye. Seni buldum ve hala severek dinliyorum demiş. Bana bozuk para muamelesi ya, yolda bulmuş gibi.

dakika bir dakika. Çıta yükselmeye başladı. Denizde kız buldun mu? Denizde güzel bir kız buldum demiş. Sağ bord ile açılmış. Rüzgardan geri dönememiş. Dönmeye uğraşıyordu demiş. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Ama ne zaman buldun sen şimdi? Acaba yenge mi bu? Yoksa öyle bir hikaye mi yani? Denizde kız bulmak da... Hanımefendi de şanslıymış vallahi, kurtulmuş oldu böylece. Denizde bulduğun her şey senindir diye bir geyik var bir de demiş. Onu denizde bir şeyler bulup vermek istemeyenler uydurmuş zamanında. Aa, böyle bir tekne partisi organize etsene Emre demiş. Mizahşor dinleyiciler birbirleriyle tanışsın. Tekne partisi organize edeyim. İnşallah. Genelde para bulurum, sadaka kutularına atarım demiş. Tebrikler. Gerçek bir bulucu geldi şu anda.

Cep telefonu, matara, oyuncak figür, bileklik, yüzük demiş. Sürekli bir şeyler buluyorum. En çok da madeni para buluyorum demiş. Arada bir de kağıt para. Allah bereket versin. 4 gün önce demiş bir kadın cüzdanı buldum. Metro istasyonunda onu da güvenliğe teslim ettim demiş. İnşallah güvenlikte işini layıkıyla yapan biridir. Ben seni yolda bulmuştum şans eseri demiş. Sonuç ortada. Frekanslar arasında dolaşırken evet yolda bulmuş oluyorsun aslında, doğru. Beni yolda bulan var mı başka? Aranızda tesadüfen denk gelen var mı arkadaşlar? Yani hiç tanımadan, hiç diğer radyolardan beni takip etmeden frekans karıştırırken efendim aramıza katılıp hala da aramızda olan var mı? Bir yazabilir misiniz? Merak ettim ya. Ya çok güzel bir örnek oldu bu, seni yolda buldum.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
4: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
5: Burası İstanbul efendim. İstanbul. Dinlemeye devam et.

evet, sormuştum kimler acaba aranızda tesadüfen bulduğu Emre Mutlu Show'u. Ben yanlışlıkla buldum, iyi ki de bulmuşum demiş, teşekkür ederim. Ben dolaşırken buldum demiş. Ben de tesadüfen buldum demiş. Yollarda bulurum seni demiş. Geçen sene tesadüfen yolda buldum demiş. Ben de tesadüfen sizi buldum demiş. Tesadüfen buldum, X bir kanal dinliyordum. Çok sıktı muhabbeti, geziniyordum kanallar arasında. Bir anda buldum demiş, o günden beri senin neyin bebeğim demiş. Belamı arıyordum, seni buldum. Ben aranıyordum, seni buldum demiş. Ben seni tamamen tanımıyormuşum demiş. Seni bulunca yeni kara parçası keşfetmiş gibi oldum demiş. Ben başka radyo transfer olmuştum. O gitti, ben kaldım. Peki. Ben dinlemeyi sevdiğim radyocuyu yayın yaptığı frekans dışında bir radyo dinlesem kendimi ihanet etmiş gibi hissediyorum demiş. Seni de böyle buldum aslında. İstanbul FM dinlerken sana denk geldim. Bu sefer gerçekten ihanet ettim sanırım demiş. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Radyo değil de 10 yıldır takipçiniz desek demiş. Eksik olma bak, burada da yalnız bırakmıyorsun, ne kadar önemli, ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim, var ol. Emre Mutlu dünyaya düşen ilk DJ Zerreci'yi. Bak şimdi ya. Seni bulunca botoks yaptırmış gibi oldum. Denizde bulduğun şey uluslararası sularda olmalı demiş senin olabilmesi için. Askerden geldiğimde adamın biri denizde araba anahtarı düşürmüş demiş. Gözlüğüm var diye rica etmişti. Anahtarı ararken iki yüzük bir de güneş gözlüğü bulmuştum demiş. Anahtarı da bulunca adam yemek ısmarlamıştı. Çok karlı bir gündü. İki adet kulpsuz altın ata lirası buldum demiş. Ama sonra kuyumcu bunlar sahte dedi demiş.

Peki bakalım. Telefona takılan sim kartlardan bulmuştum. Dedim belki etraftan birinindir. İçinde ne isim var ne isim var bir bakayım dedim demiş. Kaç kere baktıysam. Keşke hiç bakmadıysam hiç sorma demiş. Eyvallah. Ben vallahi yemin edebilirim bunun için tamamen tesadüf 7 ay önce denk geldi demiş. 7 aydır radyo kanalını değiştirmiyorum. Hatta oynadığım filmleri falan hepsini izledim seninle tanıştıktan sonra demiş. Canımsın ya, eksik olma, sağ ol. Sağ olun. Yunus Dalkılıç.

Radyolarda dolanırken sesini duyunca erkek arkadaşıma ben bu sesi Vine'dan tanıyorum dedim. Ve dinlemeye başladık. Yaklaşık bir yıldır her sabah dinliyoruz, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Ecem. Hatta Beşiktaş'taki stand-up gösterine hediye biletinle gelmiştik. Ha, okey. Pekala, umarım eğlenmişsinizdir. Şey diyormuş arkasından da, ve hiç gülmemiştik falan. Ecem, beğenmiş miydin gösteriyi? Bir yazar mısın bana böyle? Gerçekten yüzüm burada diye söyleme ama. İş yolunda buldum seni demiş. Teşekkür ederim. Biraz olsun gülümsemek iyi demiş. Teşekkürler. Bir aydır falan dinliyorum. Makyaj yaparken radyo dinliyorum. Bir denk geldim. Vallahi hep dinliyorum artık demiş. Çok teşekkür ederim. Çok eğlenmiştik abi demiş. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Eksik olma. Merhaba Emre. Ben de tesadüf denk gelenlerdenim demiş. Bebek büyütürken yalnızlığıma yoldaş oldun. İyi ki varsın. Aa, çok teşekkür ederim. Allah analı babalı büyütsün. Dipnot Barney kuşu hikayene saatlerce gülmüştük. Barney'i seviyor insanlar o hikayeyi ya. Kendine nasıl bağladın konuyu ya demiş. Benim işim bağlama. Bağlamacıyım ben. Seninle izlemiş Hollanda'dan Kadir. Selamlar, teşekkür ederim. Sağ olun. Yeteri kadar kendimi öldürttükten sonra... Of, ne güzel bir yer ya burası. Burası ne güzel bir yer ya. Hollanda'ymış ya. Kadir Mutlu, soyadımız da aynı. Kadir, soyadlarımız aynı olduğuna göre vize konusunda bir... Akrabam gelecek çalışmaya falan, yapamıyor muyuz öyle bir şekilde, gezelim oraları ya. ...0544-886-1886... Hanımlar beyler, sorumuz çok.

açık ve net bir soru. Mutlaka ki başına gelmiştir. Gelmediyse de canın sağ olsun. Ama geldiyse lütfen yaz. Bugüne kadar dışarıda bulduğun bir şey. Ne buldun acaba? Yolda, sokakta, bankta, parkta, denizde ne bulmuş olabilirsin? Bakalım sen ne bulmuşsun? Çok enteresan şeyler duyduk. Neler gördük, neler duyduk. Sen de yaz, okumaya devam edeyim ben de.

0: Kral Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
4: La la la la la la la la la la la la la la la la la. Ha, caz, caz müzik. Evet, caz gırtlağı varmış bende, evet. Hemen böyle bir gaza gelme. Trafik durumu %53 şu anda İstanbul'da. Temikidelli Masko yan yolda Mahmut Bey yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. İstanbul'daki en sevdiğim yerdir biliyorsunuz Mahmut Bey gişeler. Söyleye söyleye en son orada arabayı da pert ettik. Hadi bakalım, Allah hayırlısını versin. Bu arada soruyorsunuz çarpanı bulabildiniz mi diye, hala bulamadık arkadaşlar. Emniyet güçlerimize güveniyoruz. Umarız bulunacak. Tem Seyrantepe Maslak yönünde de sağ şeritte trafik kazası var maalesef, hasarlı. Ama can kaybı yok, yaralanma da yok. Bir şerit trafiğe kapalı şekilde şu anda. Trafik yoğunlaşmaya devam ediyor, orada da ekip sevk edilmiş. Hemen bu bilgiyi de aktardıktan sonra geri dönelim. Sabahları seni dinlemek beni kendime getiriyor demiş. Mesajın gerisi için de çok teşekkür ederim. Sevgili Zeki, sağ olasın, var ol. Abi yayınlar, ben bir şey merak ediyorum. Aslında herkes seni bir şekilde bulmuş, okey demiş. Dizilerden, filmlerden görmüşler. O da tamam. Kaç kişi acaba seni bir oyunda görmüş, çok merak ediyorum demiş. Bahsettiğim bilgisayar oyunu bu arada. Soralım bakalım, beni bir oyunda bir karakter olarak görmüş olan var mı arkadaşlar aranızda? Sevgili Ali'nin sorduğu soruya hemen bir imkan verip ben de size sormuş olayım. Beni daha önce bir oyunda görmüş olan var mı? Oyunda oyun karakteri olarak. Varsa sevinirim, oradan da tanıyan vardır. Belki de mesela Ali bunlardan bir tanesi. Oğlanın kahvaltısını hazırladım demiş. Koydum yerine hala çıkmıyor demiş. Sesim yüzünden tavşan travmaya girmiş. Bu nasıl oluyor, ben anlamadım ya. Bilemedim. Evet, sabah sorumuz buydu. 0544-886-1886 dışarıda bulduğun herhangi bir şeyi yazmanı rica ediyoruz. Dışarıda bugüne kadar bulduğun herhangi bir şeyi yazarsan ben de okumuş olacağım. Enteresan cevaplar geldi ve gelmeye de devam ediyor.

Günaydın, geçen sene Makedonya'ya gezmeye gitmiştim. Arabadan indim demiş. Arabayı park edince yerde bir tomar para buldum. Alman parasıyla 100 euro civarında yapıyor ama Makedon parasıydı. Tabii şimdi 100 euro tek kağıt parçası ama Makedon parası da bizim paramız gibi. Tomarı bile anca 100 euro yapıyor. Tomar demek de haklısın. Son kendini yeni bir ten. Olmazsa utanmadan gülersin başka bir şer. Birisi düşünmüş demek ki. Yok. Nasıl anladım ama hemen. Düşmüş, çok düşünmüş, gece... Büyü bulmuştum demiş. Tövbe estağfurullah. Gelmez. Büyü olduğunu nasıl anladık? Üzerinde yoksa büyü yazıyor muydu? Gece... Dikkat büyü. Öyle gel git yerle bahar gelmez. Sabah 0544 886 1886 0544 886 1886 numaralı WhatsApp hattımızdan siz de yazabilirsiniz. Bugüne kadar bulduğunuz bir şey, dışarıda bulduğunuz bir şeyi yazarsanız sevinirim. Bakalım siz ne bulmuşsunuz. Çok enteresan cevaplar da gelmedi değil. Asıl şimdi sen görmelisin aşkı gerçek sahibinden. Nasıl alıyorlar bu buldukları şey demiş. Ben görsem de dokunmam ama mesela birisinin bir şeyinin daha kötü ellerin himayesine geçmesine de engel de olabilirsin. Mesela bir telefon buldun, onu alıp en azından polise, güvenliğe bir yere vermek anlamında. Tabii büyüyü de bulup almak, o da biraz garipmiş.

0: Valla bırakırım onu, bizim duran müşterisi demiş. Ben de bıraktım taksiciye, verdim telefonu. Umarız sahibi bulunmuştur. Umarız durağa bırakmıştır taksici arkadaş. İlk telefoncuya uğrayıp... Yani... Helal malsa geri döner derler. Bir şey de kaybetmek insanı gerçekten deli eder ya. Yani kıymetli bir şey ya da manevi değeri olan bir şeyin kaybolduğunu düşünsenize, yani insan gerçekten inanılmaz kötü hisseder kendini. Ben de muska bulmuştum demiş. Yerde meraktan içini açtım, sayfalarca Arapça yazılar vardı. O gün bugündür işlerim rast gitmedi. Bu büyüyü buldum diyen arkadaşımız yerinde, bu nasıl bir cumhur? İnşallah büyüyü buldum dediği anda bulmamıştır. Çünkü daha haber alamıyoruz o dakikadan beri. Herhangi bir şey yazmadı. Benim de evimden büyüğü çıktı bir aralar. Samimiyetini söylüyorum. Klimanın üstünden temizlik yapan ablamız bir şey bulmuş, getirmiş. Dedi ki bunu dedi yukarıda klimanın üstünde buldum dedi. Klimanın üstüne bırakmışlar. Kimsenin göremeyeceği bir yer. Ben de bıçakla kestim, açtım bantlı böyle yazı. Bir baktım böyle hani fiş çıkar ya gün sonu raporu gibi. Onun gibi böyle bir metre yazı. İbranice yazıyor. 10 sene oluyor hemen hemen. Sonra çöpe attım yani. Ne yapmam gerektiğini bilemediğim için. Birisi bir şeyler denemiş. Belki de benden önceki, değil mi yani, olabilir. Klimanın üstünü temizlemek kimin aklına gelir? Bizim abla biraz sıyırmaydı o konuda.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 30, Ankara 29, İzmir 34, Antalya 31, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Malta Tepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, 300 sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdın. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diye Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.

Yere atılmış o kadar çok vicdanlar, merhametler, dürüstlük ve insanlık var ki maddi bir şey görünmüyor artık abi demiş. Sana vurup kaçan hangi vicdanla kaçabilir ki, nasıl uyuyabiliyor demiş. Ya biz bulamazsak en azından Allah gördü her şeyi, kısmet, bakacağız.

Günaydın Emre. Keşke bulduğunu denize atsaydın öyle derler demiş. Derler. Herkes bir şey der. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Size de iyi haftalar. Sağ olun, eksik olmayın. Bu klima siparişi verip serçe parmağı büyüklüğünde klima gelen adamı gördünüz mü? Zaten o fiyata klimanın geleceğini gerçekten düşünmüş mü o abi? Ben ona hayret ediyorum. Yani klimanın maketini göndermişler. Serçe parmağı büyüklüğünde bir klima. Fotoğraflarda dev gibi. Yani 300-400 lira klima alabileceğini zanneden abimiz Çin'den klima siparişi vermiş. Web sayfasının ismini vermiyorum ama. Büyüyünce klima olacak yazmışlar. O kadar çok var ki böyle hikaye. Maalesef insanımız yani sorgusuz sualsiz güveniyor. Bana çok garip geliyor yani. Cımbızlara geçeceğiz biraz sonra. Günaydın diğerleri azarlar mısın lütfen? Yani estağfurullah. Yaz dönemindeyiz ya şimdi, artık öyle eskisi gibi. Daha sakin bir hayat sürmeye karar verdim. Ama böyle dedikten 5 dakika sonra yine patlayabilirim bir şey yani. Sağım solum belli olmuyor biliyorsun. 0544-886-1886. Günaydın Emre abi, Öykü ben demiş. İyi yayınlar, okul tatilken bile seni dinliyorum. Seni çok seviyorum, öpüyorum demiş. Canım benim. Ben de öperim yanaklarından. Sana da günaydınlar. Eskiden çocuklar çizgi film izlerlerdi. Şimdi uyandıkları zaman sağ olsunlar bizi dinliyorlar. Çünkü televizyonlarda çizgi film yok artık. Varsa yoksa YouTube'dan bir şey seyretmek lazım. Öyle değil mi? Sabahları haberler başlayana kadar bir çizgi film tufanı vardı bütün kanallarda çocuklar için. Şimdi vallahi herkes sadece reyting için uğraştığı için televizyonlarda film diye bir şey kalmadı. Sadece dram, aşk dizileri, başka hiçbir numarası yok televizyonların. Onlar da bir bölüm 3 saat, 4 saat özetiyle beraber. Neden? Reyting. Para.

0: Mesutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin. Reklam. Emre Mutluşov devam ediyor.

0: Benim gibi bir arkadaşım var, siteden çeyrek fiyatına kahve makinesi bulup almış demiş. Hemen göndermiş. Parasını da çok da ucuz değil yani demiş. 10.000 TL. Göndermiş, tabii ki dolandırıldığını sonradan anlamış demiş. Gidip 35.000 TL yenisini aldı. Ya işte bir şeyin üçte biri fiyatına insanlar nasıl inanıp, hani bir uyanık sen misin diye sorarlar ya. Çok enteresan yani, ben öyle bir şeyden şüphe duyarım. Bir şeyin fiyatı ortalama fiyatından düşükse, yani biraz düşük olabilir, bir indirim olur vesaire, ama böyle yarısı yarısından az, 30 bin liralık bir şeyi bir yerde 10 bin liraya buluyorsan, yani iki ihtimal var: ya çalıntıdır, sitede çalıntı satılamaz, ya da sahtedir, yani bu kadar basit. Bunu anlamak çok zor olmasa gerek. Ama işte gaza geliyor insanlar. Biraz böyle bir orada ya gerçek çıkarsa gibi. Sosyal medyada çok sık paylaşılan bir kiralık ev ilanı var. Gördünüz mü onu? Bekar olarak tutan herkesin evlenerek çıktığı daire tekrar boşmuş. Sosyal medyada paylaşılan kiralık ev ilanı sıra dışı bir açıklamayla gündeme gelmiş. İlan sahibi dairesini bekar olarak tutan herkesin evlenerek çıktığını, dairenin tekrar boşaldığını ve dairenin bekarlara uğurlu geldiğini söylemiş. Bekar girenin evli çıktığı daire tekrar boş. Zaten bekar giren birinin evli çıkması kadar doğal bir şey yok mu? Ya bekar girip bekar çıkarsa başka daire bulmuştur, ama evlenme niyeti olduğunda orada oturmayacaksa zaten evlenecektir. Yani her bekar bir gün evliliği tadıyor ya elinde sonunda, %90'ı. Yani artık ilanlarda bile stratejik pazarlama ya. Çok enteresan gerçekten. Ne yaparım da acaba bu ilanı daha ön plana çıkartabilirim. Kahve makinesini alan galiba benim demiş. Benim bu hain arkadaşım hep beni böyle rezil eder. Kahve makinesini alan benim. Gurur duymuyorsun umarım bu durumla. Oluyor bazen be. Bazen gaza geliyoruz da işte, yani o fiyat farkı çok fazlalaştığı zaman burada bir hata var ya. Hani bir tedirgin olmak lazım demek ki. Sizin de aklınızda bulunuyordur bundan sonrası için diye düşünüyorum.
1: Açık kalsın. Açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
0: Yoksa İstanbul FM'de dolandırılmaya aşırı müsait olursunuz.

Otoyol ve köprü ücretlerine zam, pardon, güncelleme geldi. Burada zam diye yazmışlar ama o şekilde tabir etmiyorduk değil mi? Güncelleme miydi? Buna göre Osman Gazi Köprüsü geçişi otomobiller için 995 TL'den 1170 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişi de 95 TL'den 110 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü de 995 TL'den 1170 TL'ye çıkartıldı. Ankara Niğde Otoyolu da 740 TL'den 925 TL'ye çıkartıldı. Bilginiz olsun diye ben bir hatırlatma yapmış olayım güncellemeden. Fiyatlar güncelleniyor. Çok enteresan bir şey yaşandı İstanbul Kağıthane'de. Lüks aracı test etmek isteyen usta hem kendini hem de arabanın sahibini yaktı. Trajikomik bir olaydır. Geçmiş olsun. Kasti bir şey olduğunu düşünmüyorum ama. Lüks bir aracı tamir ettikten sonra test etmek isteyen bir usta kazaya karıştı ve ardından olay yerinden kaçtı. Pardon, haberin içeriğini ben okumamıştım. Ben bunun egzoz sesinden olduğunu okuduğum başka bir haberle karıştırdım. Burada kazaya karışıp kaçtığı için geçmiş olmasın, beter olsun. Lüks aracı bir sokakta terk eden usta kameralar sayesinde yakalandı. Çok iyi olmuş. Toplamda 174 bin TL para cezası kesilmiş fakat araç sahibine de 40 bin TL ceza kesilmiş plakadan dolayı muhtemelen. Bunun mantığını anlayamadım ama yaklaşık 15 milyon TL değerindeki lüks otomobilin şanzıman arızası nedeniyle tamirhanede tamir edildikten sonra arızayı gideren tamirhanenin sahibi otomobil test sürüşüne çıkarmış. Test sürüşü sırasında iddiaya göre gaza fazla basınca başka bir jipe çarpmış. Kazada jip, ya benim başıma gelen olaydan farklı bir olay değil. Aklı sıra kurnaz olduğu için, tatlısı kurnaz olduğu için, İstanbul'un en akıllısı olduğu için bir de kaçmış sivri zekalı. Bizimkini yakalayabilecekler mi bilmiyorum. Ama en azından bunu yakalamışlar. İstanbul'un en zeki adamını. Yani sanki atı başka atı ısırmış da 1714'teyiz. Her yerin kamera olduğu bir dönemde, gerçi benim arabama çarpanın her yerin kamera olduğu bir dönemde henüz bulunmamıştı söz konusuyken. Hangi kameralar çalışıyor, ne kadar kamera nereye görüyor bilmiyorum da. Kaza anı ve sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansımış. Ya bizim olayda otobanın ortası, İstanbul'un göbeğinde otobanın ortasında arabamı perte çıkartan adam çarpıp kaçıyor ve henüz bulunamadı. Çünkü plakasını tespit edemedik. Çünkü kameraların orayı çekmediği söyleniyor. Bakalım, şu an olay emniyette ve savcılıkta olduğu için çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama insanlar şaşırıyorlar. Abi nasıl olur ya, 2026'da otobanın ortası, hani dağın başı olsa anlayacağım da. İstanbul'un göbeği. Nasipten öte köy yok. Allah var, gam yok. Aç bakalım biraz sesini. Ben şu anda sizin iş yerinizde olsam şöyle parmak parmağa takardım şöyle bütün şirket. He? Sana da en uyuz olduğun arkadaşın denk gelir değil mi yanına? Ne horunun dadı geldi, ne bir şeyin.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Haydi. Nescafe Express modunu

0: Adana'nın turistik Akkaya beldesinde bir işletme enteresan bir karar almış. Daha doğrusu ne zamandır bu kararı aldığını bilmiyoruz, ne zamandır uygulandığını, ama yeni sosyal medyada gündem olduğu için çok konuşuldu. Efendim, tuvalet kullanım ücreti 500 TL'ymiş. Ya ben 500 lira verdikten sonra kalırım orada yani. Ciddi söylüyorum, ben orada yaşarım. 500 lira tuvalet, 500 liralık nasıl bir... Turistik Akkaya beldesinde bir işletmenin kapıya astığı yazı insanları şok etmiş. Müşteri harici tuvalet kullanımı kesinlikle yasaktır. Kullanım ücreti 500 TL'dir. Seneye 1000 TL herhalde. Yani 4 kişilik bir aile sıkışsa, çocuklar falan yazıyı okumadan girseler, çıkışta ne kadar verecekler? 2000 lira mı? Ya da şunu anlamamız lazım. Yani 500 TL talep ediyoruz ama... içeride ne bileyim canlı müzik eşliğinde... işinizi görebilirsiniz. Ya da ne bileyim çıkışta bir işte ne bileyim sandviç, parfüm... deodorant hizmeti ya da ne bileyim duş falan böyle. 500 lira. Vay be. Yani gerçekten enteresan artık. Anlayamadım. Bir arada bir AVM'de VIP tuvalet vardı ya. 50 TL'ydi o, haber olmuştu yani. Tamam, tuvalette konfor çok önemli de burası yeşil kapılı bir yer yani böyle... Ya böyle bir yeri kullandıktan sonra dört arkadaşın çıkıp oturup mesela yediğim yemeğe değdi be, ama kaburgası da güzelmiş, ama ne güzel somon yapıyorlar falan. Bu olabiliyor da bunu mesela nasıl anlatabilirsin? Aga, sifonun sesi çok iyiydi be. Tuvalet kağıdı mentollüydü, fark ettiniz mi? Ben kokusunu almadım ama mentolü hissettim o bahar ferahlığını, tazeliğini yani. Böyle mi anlatıyorlar 500 liraya? Enteresanmış. Girdim mi çıkmam ben oradan 500 lira verdiysem. Kardeşim, kapıyı çalsalar dışarıdan, 500 lira verdim, alo. Çık çabuk, ben 1000 lira vereceğim. Eğer var ya böyle bir akım yaratmazlarsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Sırf buraya girdim demek için içeriden selfie atan olur, biliyor musun? Pisuvarın önünden selfie atan olur.
1: Adresini dinlemek istediğinde İstanbul FM.
0: Ben bir tane tesise girmiştim. Nereye gidiyorum hatırlamıyorum ama Ege tarafında bir yerde bir tesise girmiştim. Tesiste bir tane tuvalet var. Ve kapıda da bir logo yok. Hani mesela bir kadınlar tuvalet olduğuna dair böyle bir ne bileyim etek. Ya onlar ayırt eden logoları çok saçma koymuyorlar mı ya? Yani ben hiç böyle İngiliz fötür şapkalı adam görmedim tuvalete. Niye ikon olarak onu kullanıyorlar ki? Koy oraya bir tane dayı fotoğrafı, anlayalım yani. Ya da kadınlar böyle uçuşan etekler, tütülü kadın falan böyle hani. Yaz ya, kadın erkek yaz. Ayırt etmek zor oluyor. Bir tane şey gördüm. Tek tuvalet var. Allah Allah dedim, şimdi ya girsem kadınlar tuvalet. Bir de mesela kapının önünde karşılaşmak ve kadınlar tuvaletin içinde karşılaşmayı biraz büyütmüyor muyuz biz? Sonuçta tuvalet yapılan yerde değil. Ellerin yıkandığı yerde mesela girsen kafana çanta falan vurabilirler. Ne işin var senin burada? Yani yanlışlıkla girdiğini düşünüyorum. Dışarıda da gördüm ben sizi. Yani burada görünce ne oluyor? Hani kapıyı açmaya çalışsam falan kızsanız anlarım da. Velev ki tek tuvalet olduğu için arkadaşa sordum, yetkili olduğunu düşündüğüm, çok yetkili bir tipi vardı çünkü. Dedim ki erkekler tuvaleti nerede? Dedi ki orası. Dedim kadınlar tuvaleti nerede? Aynı yeri göster. Orası dedi, nasıl yani dedim. Dedi ki bay bayan karışık. Bay bayan karışık. Çünkü dedi tek kişilik dedi. Yani kapıyı istesen de açamıyorsun, içeriden kilitlemiyor. Ben içeriden kapıyı kilitlemeyenlere... Hatırlıyor musun bir kere adamın birisi tuvalete girdim de oho... hastanede. Adam kapıyı da kilitlememiş, kapı bir de aralık. Rahatlığın bu kadarı. Cep telefonunu almış eline, kaydırıyor. Yani bir yandan kendi kaydırıyor, bir yandan telefonu kaydırıyor. Böyle bakıştık. çok enteresan, çok rahat insanlar ya. Ben öyle o kadar güvensizim ki o konularda. Sanki ne olacaksa yarma gibi adamım. Utanmasam kapının arkasına kaya sürükleyeceğim yani, bırak kilitlemeyi. Evin içinde yaşıyorsanız kapıyı kilitlemek tehlikeli arkadaşlar. Yani kapının kapalı olduğunda herkesin çalması gerektiği medeniyet seviyesine ulaşmışızdır diye hepimiz düşünüyoruz. Eskiden de o langırt diye dalmak. Bir yer kapalıysa kapısı, kapıyı çalmak lazım değil mi? Bir de dolu diye bağırmayanlar var tuvaletten. Sadece öksürerek cevap veriyor. Sen böyle... Ya dolu diyemiyor. Tuvalette konuşmak günahtır falan diye öğretmişlerse küçükken öyle... Bizde vardır öyle şeyler, bilirsin. Sağ ayakla girecekmişsin, içeriye düşersen denge kaybından dolayı şeytan sol ayağını kullanırmış. Belki ben solağım yani. Var öyle garip bilgilerimiz var. İki gün önce de söylemiştim, eş tuvaletleri var. Eş tuvaletleri var şimdi, satışa başlamış. Klozette bile birbirinden ayrılamayan eşlerin yan yana oturarak defi hacet diyelim biz. Hani biri biraz daha, neyse bu konuyu uzatmayacağım da. Hani birinin bitince öbürünü beklemesi saygıdan dolayı. Abi korkunç şeyler dönüyor ya. Vallahi ben anlayabilmiş değilim. Çok enteresan, çok enteresan. Hanımlar beyler, kapanış yoklamamız an itibariyle başlamıştır. Kimler buradaysa bir tane emoji ile, bir tane emojik ile. Bugün ilk defa duyacağınızı tahmin ettiğim şarkıyla veda edeceğim size. Sürpriz olsun, giderken biliyorsunuz. Tarumar edip gidiyorum size. Çok güldük, başımıza bir şey gelmesin diye oda. Onun da bir sırrı var, bak sırrımı da açıklayayım. Sevgili Tuana Kibar'ın şarkısı ile veda edeceğim. Ama son kapanış şarkımız olduğu için arada bir şarkımız daha var. Daha buradayız. Ben şimdi o yüzden yoklama bir alayım. Kimler buradaysa ararım bir imajını be. Sabahları seni dinlemek beni kendime getiriyor demiş. Canımsın. Eksik olma, senin dinlediğini bilmek de beni kendime getiriyor. Kalpler, kalpler, kalpler. Modern lüks tuvalet tabelası atmış birisi. Modern ve lüks tuvalet. Sifonların dokanmatik olduğu. Kapıların çevrilerek açılmayıp elini tuttuğunda o mavi ışık yanınca içeriye girdiğin değil mi? Var öyle bir iki benzin istasyonlar zinciri varsa namı... Meşhur, hatta onu arıyorsun tuvalet yolda sıkışınca hani. Bunu geç, vardır ya, bir tane vardır, illaki vardır yol üstünde ya. Emin misin bak? Titreme geldi bana. Ay, belden aşağı uyuşmaya başladı bak, kötüyüm. Ya vardır diyorum sana. Peki senin araban, sen bilirsin yani. Başına geleceklerden sen sorumlusun, beni bağlamaz. Kimler buradaymış? Boğaz'da bir benzinlik var, orada da tuvalet ücretli. Onun sebebi de şudur diye tahmin ediyorum. Bazı yerler illallah ediyorlar. Yani kafayı bulup bulup benzincikte bir dakika oğlum ben burada ne tuvalet var şurada işte gir benzinle. Yani 8'li 10'lu erkek grupları gibi böyle tuvaletleri. Bir de tabii bildiğiniz üzere o kafayla onlar da buldukları gibi bırakırlar ya kesin. Yani kesin. Aynı annesinin evindeki gibi herkes.

Ya sevgili Mesut kardeşim, yazdığım araya kaynayacak demişsin ama bunu okumak için benim 2'ye kadar programı devam ettirmem lazım. 27 satır bir şeyi okuyabileceğime gerçekten inandıysan programı böyle yürütmüyorum. Ama söz veriyorum, okuyacağım ama yayında okuyamam. Bayağı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 satır. Yani bunu gözünü seveyim abi ya. Var ol eksik olma, okuyacağım ama programdan sonra. Teşekkür ederim. Okey okey demiş canım benim ya, ne kadar anlayışlı. Sağ olasın. Hanımlar beyler, bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Güzel başladık, güzel gitsin. Hiçbir zaman olumsuz şeylerden etkilenip kendinizi tribe sokmayın. İyi diyelim, iyi olsun dediğimiz şey doğruymuş. Gerçekten ağzımızdan çıkan şeyler niyet olduğuna inanıyorum artık ben. Dolayısıyla bu haftayı çok güzel geçireceğim. Çok sağlıklı, çok huzurlu geçireceğim. Beklediğim haberleri alacağım. Başarılı şeyler yapacağım. İş yerinde seni deli edenlere, borcunu alıp ödemeyenlere, arkandan konuşanlara, kuyunu kazanlara, iş çevirenlere, fitne fesatlara, fırsatçılara kulak asma. Herkes bir gün hak ettiğini görecek. Boş ver, sen iyi bir insan olmaya gayret ettiğin sürece hep iyilikler seni bulacak. Bulsun da inşallah bu saatten sonra. Ben yavaş yavaş giderken Mine Hanım'a selamlarımı iletiyorum buradan. Sevgili Tuana Kibar'ın şarkısıyla buradan ayrılacağız. Sanatçılık hayatında da başarılar diliyorum. Böyle bir Karadeniz'e doğru bir gidelim şöyle. Güzel bir hafta diliyorum. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da buluşmak, görüşmek, gülüşmek dileğiyle. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli ve her şeyden önce de sağlıkla kal. Kendine çok iyi bak, hoşça kal.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 30, Ankara 29, İzmir 34, Antalya 31, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun. TEM'de Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut ve Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Tepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken TEM'de Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Gönlün mabedimdir ömrüm. Al senindir gördüm. Gözüm

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 30,

evindir, duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 30, Ankara 29, İzmir 34, Antalya 31, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıca

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: 3 Temmuz Cuma ve Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz. Ben Serdar, sevgili Onur Alp İzgi ve Yalçın Alaca yine her zamanki gibi stüdyoda. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyor Dünya Kupası şu ana kadar?
2: Vallahi ben kendimi spor otoritesi gibi hissetmeye başladım ya. Bu Dünya Kupası bitince ne yapacağız bilmiyorum yani.
1: Borçlar düşeceğiz. Evet.
3: Vallahi spor kanallarından teklifler de gelmeye başladı dermişim. Evet. Böyle ama biraz daha tabii ki en azından kendimizi bu Dünya Kupası'nın içinde bulmuş olmamız benim için keyifli aslında. Ne yalan söyleyeyim. Aynen. Kişisel olarak benim düşüncem bu.
1: Yani şimdi hep arada falan da konuşuyoruz. Keşke hani milli takımımızla birlikte tabii bunları konuşuyor tabii olabilseydik. Ama nihayetinde biz o turnuvanın keyfini, heyecanını öyle ya da böyle yaşıyoruz. Şimdi yarısı bitti gibi bir şey değil mi?
3: Hemen hemen.
2: Bu arada tribünlerdeki heyecan da devam ediyor. Geçen gün konuşmuştuk. Sosyal medyada bir şeyle denk geldim. Maç esnasında, Meksika maç esnasında tribün güzellerinden bir tanesi ekrana getiriliyor. Aha. Onu ekrana getirirken arkasındaki adam o güzele bakıyor. Ama adamın karısı da yanında. Ondan sonra karısı bunu fark ediyor ve adama çok güzel bir uyarı yapıyor diyelim. Dolayısıyla o anda televizyona çıkmış bu arada.
3: Sağlam bir uyarı.
2: Evet. O anda Yalçın abi aklıma geldi.
3: Ya bu tribün olayı benim başıma kaldı galiba bu görüşle. Evet.
1: Peki Yalçın, şimdi dün akşam ilginç maçlar vardı. Mesela Portekiz Hırvatistan'ı illa bir konuşmak gerekiyor ve Ronaldo'ya da bağlayalım değil mi?
3: Evet, aslında dün akşamki maçlarda sürpriz olmadı. Belirli takımlar evet yoluna devam ettiler. Onlardan bir tanesi de Portekiz Hırvatistan karşısında 2-1'lik bir galibiyet. Ama 1-0'dan gelerek, yani Hırvatistan 1-0 öndeydi. Sonra 2-1 yaptı ama goller Ronaldo'nun oyununun alışından sonra evet, geldi.
1: 81'de
3: alınmış oyundan. Acaba neden? Yani 90 dakika neden oynamadı Ronaldo?
2: Abi 10 kişi gibiydi artık yani. Hırvatistan akın akın gelmeye başladı. 10 kişi kaldılar. Eski gücü de yok tabii artık. Eskisi gibi oynayamıyor. Oyundan çıkarken de bayağı böyle teknik direktöre bir poz yaptı böyle.
1: Trip attı. Aynen. Bir de artık şeyler de çıktı bayağı. Artık son Dünya Kupası. Zaten yaş olarak muhtemelen sonda ama hani
2: öyle
1: artık
2: diyorsun da Messi 38 yaşında yani.
1: Bilmiyorum ya, yani. Devam ediyor. Işte Messi'nin yolu açık biraz daha.
2: Aynen.
3: Yani o yüzden tabii ki hani Ronaldo'ya baktığımız zaman ara ara konuşuyoruz ya. Stadın dışında, sahanın dışında çocuklara sevgisini, saygısını gösteren bir futbolcu. Ama saha içinde öyle değil abi.
2: Aynen. Evet.
3: Öyle değil. Teknik direktöre bile yani niye alıyorsun? Var. Tabii. Niye alıyorsun kardeşim beni oyundan dermişçesine. İspanya'da çok güzel yolda devam ediyor. Avusturya'yı 3-0 yendi.
1: Rahat ve son bir galibiyet.
3: Bir galibiyet.
1: Ve ikisi eşleşti. Portekiz, İspanya.
3: İspanya eşleşti. İşte burada ne olacak? Dalının kuyruğu kopacak. Yani neler olacak? Gerçekten çok keyifli bir maç izleyeceğiz gibi gözüküyor.
1: Bir de yarın bizim çocukların maçı var. Yeşil Burun Adaları.
2: Öyle oldu.
3: Arjantin'le.
1: Paraguay'la birlikte bizim çocuklar Yeşil Burun değil mi?
3: Şimdi Arjantin'le karşı karşıya gelecek. Dünkü Dünya Kupası özel programında da birazcık konuşmuştuk. Bu Ganalı medyumun bir kehaneti var. Aha. Bu maçla alakalı. Arjantin yenilecek diyor.
1: Öyle
3: eğer
1: mi?
3: Arjantin yenilirse gerçekten Bilmin de önüne geçmiş olacak. Çünkü Bilme göre, yani istatistiklere göre Arjantin hala Dünya Kupası'nı alacak takım olarak görünüyor.
1: Hadi bakalım, göreceğiz. Bakalım. Yani o maçta bu gece 1'deymiş. Artık o maçı ve hafta sonu oynananları da yeni haftanın başında pazartesi hep birlikte konuşacağız. Teşekkürler.
3: Teşekkürler.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

Chesper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Chesper Pet E10.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Bursa 30, Ankara 29, İzmir 34, Antalya 31, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 30, Ankara 29, İzmir 34, Antalya 31, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
3: Yalçın.net başlıyor.

0: Altın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

Bir şey soracağım. Çarşamba günü için kendinizi ayarladınız mı? Planınızı yaptınız mı? Şimdi hani Dünya Kupası başladığı zaman milli takımımız için sabahın 5'inde, 6'sında, 7'sinde bilumum saatlerde uyandık ve maç takip ettik ya, seyrettik ya. Şimdi peki, vallahi Dünya Kupası'nın gölgesinde birazcık kaldı ama hani elimizden geldiğince de hatırlatmaya çalışıyoruz haliyle. Hatırlatalım ki insanlar desteklerini versinler. Neyle alakalı? Filenin sultanlarıyla alakalı tabii ki. Sevgili dinleyiciler, Çarşamba günü, 8 Temmuz Çarşamba günü sabah 6'da Türkiye-Polonya maçı var. Filenin Sultanları Milletler Ligi Kadınlar. Çok önemli. Ciddi söylüyorum. Çarşamba günü sabah 6'da kalkıyor muyuz? Seyrediyor muyuz maçı? Ne yapıyoruz? Bir araya bir gelelim, bir anlaşalım. Ona göre de konuşalım. Vallahi şimdiden hatırlatalım bakın. Çarşamba günü sabah 6'da Filenin Sultanları Polonya ile karşı karşıya gelecek. Tamam yani gelsinler de arkadaşlar, bu da yeni moda mı oldu? Ne sabahın 5'inde, 6'sında, 7'sinde maçlar? Ben bu yaşıma geldiğim hiç görmedim vallahi ya. Ne oluyoruz? Tamam yani saat farkı falan filan var ama yani bunlar dengelenmiyor mu, ayarlanmıyor mu? Yani birisi orada voleybol federasyonundan, ne bileyim, birisi dese ki kardeşim Türkiye için çok erken bir vakit, bunu saat 10'a çekelim falan. Bilemiyorum yani, bir ortak nokta olsa. Neyse, biz alıştık Dünya Kupası'ndan artık bu sene. Çarşamba günü sabahın 6'sında da uyanalım, Filenin Sultanlarına desteğimizi verelim. 6 Temmuz Pazartesi günündeyiz. 2:10 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de her zaman olduğu gibi bu saatlerde, bu dakikalarda Yalçın.net başlayan program. Saat 16'ya kadar beraberiz ve birazdan saat 14.30'da da tabii ki astrolog Feyza Engin'le de bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bu haftayla alakalı bize neler söyleyecek. Herkese iyi haftalar. Güzel şarkılarımız var. Konuşacağımız çok şey var. Hepiniz hoş.

Nevada'mızı unutmayalım. Bakın bu akşam saat 19'da. Bu akşam değil mi? Yani şuna bir detay vereyim de. Evet. Bu akşam saat 19'da da İsviçre ile 12 dev adam karşı karşıya geliyor. Onların da durumu şahane. Allah dur ya. Şu mikrofona vurayım da. Allah nazarlardan korusun. Avrupa elemelerinde Türkiye İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 19'da. Ne bileyim, o saatte evde oluyorsanız ya da iş yerinde, hani mesai çalışanlar var ya, eğer öyle bir durum oluyorsa, ne bileyim, evinizde, iş yerinizde cep telefonlarından seyredersiniz en azından. Onu da bir hatırlatalım. 12 dev adamı da unutmayalım. Yani voleybol ve basketbolumuzdaki başarılarımızın Dünya Kupası gölgesinde kalmasını istemiyoruz. Lütfen. Şimdi 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Gelen mesajlar var. Onlara birazdan bakacağız. Yaklaşık 3 dakika sonra da ne yapacağız? Astrolog Feyza Engin'e bağlanacağız. Bu haftayla alakalı bize neler söyleyecek? Nelerden kaçalım? Nelere yanaşalım? Onların hepsini birazdan öğreneceğiz.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: 3 Temmuz Cuma ve Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz. Ben Serdar, sevgili Onur Alp İzgi ve Yalçın Alaca yine her zamanki gibi stüdyoda. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyor Dünya Kupası şu ana kadar?
2: Vallahi ben...
0: Burası İstanbul FM. Dinlemeye devam et. İş stresin azalsın.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar, iyi haftalar. Serdar ben, sevgili Yalçın Alaca ile birlikte yeni haftanın başında Dünya Kupası'nı konuşmaya başlıyoruz. Yalçın merhabalar, iyi haftalar.
2: Merhaba, iyi haftalar herkese. Valla sürpriz sonuçlar da var, sürpriz olmayan sonuçlar da var Dünya Kupası'na baktığımız zaman. Yine tabii ki Dünya Kupası böyle çalkantılı şekilde de devam ediyor. Onları da kısa kısa aktarmaya çalışacağız.
1: Konuşacağız. Şimdi hafta sonu Kanada-Fas maçı oynandı ve Fas 3-0 gibi çok net bir skorla geçti.
2: Evet.
1: Böyle turnuvanın ne diyelim sürpriz takımlarından biri. Kimileri aslında iddialı görüyordu
2: i̇ddialı
1: ama.
2: İddialı görüyor. Mesela benim abime göre final oynayabilecek kapasitede bir takım diyor mesela.
1: Öyle mi?
2: Final bile oynayabilir diyor. Fas çünkü çok iyi bir takım diyor. Ama gösteriyor da kendisine baktığımız zaman. Evet, canla mücadele ediyorlar. Bakalım nereye kadar gidecekler. Hani şöyle bir şey. Hep standart ülkelerin, takımların şampiyon olmasını istemiyoruz. Arada evet sürpriz şampiyonlar da mutlaka
1: güzel
2: olsun.
1: Olur. Düşünsene çok yani Dünya Kupası'nı Fas kazandı.
2: Ne kadar, kadar güzel. Mısır ya da.
1: Değil mi? Hep bizim çocuklar diyoruz Paraguay'a. Onlar da hafta sonu böyle bayağı bir diş geçirdiler aslında Fransa'ya. Zar zor Fransa yine Mbappé'nin golüyle kazandı. O maçta sürprizdi değil mi bence?
2: Kesinlikle. Aslında ama mesela bazı yorumlar var. Fransa'ya penaltı yaptırdılar. Penaltı verdiler. Fransa devam etsin şeklinde. Ama diğer otoritelere bakıyorsun gerçek bir penaltıydı diyorlar.
1: Aha.
2: Gibi ama Fransa ne oldu? Neticeye bakacağız. Sonuca bakacağız. Tek golle kendini bir üst tura yazdırdı.
1: Attı. Ve hafta sonunun dünün daha doğrusu sürpriz sonucu diyelim mi buna? Brezilya artık Dünya Kupası'nda yok.
2: Evet artık
1: ve
2: yok
1: bir Brezilya. Bir Haaland gerçeği var. Adam her maçta atmaya devam ediyor.
2: Kendi attığı iki golle zaten takımını bir üst tura tabii ki yerleştirdi.
1: Hı hı.
2: Brezilya'da tek gol Neymar'dan geldi penaltıdan ama ilk penaltı golünü çeviremedikleri için böyle bir durum oldu. Neymar da zaten maçtan sonra açıklama yaptı. Artık bırakıyorum milli takımı
1: veda
2: dedi.
1: Veda ediyor yani.
2: Veda etti Brezilya milli takımına. Brezilya'nın da erken havlu. Bence Brezilya'ya göre erken havlu atmış.
1: Tabii canım.
2: Durumu söz konusu burada baktığımız zaman.
1: İngiltere, Meksika o maçta oldukça keyifliydi. 3-2 kazandı ama hani kırmızı kart falan gördü İngiltere. Bayağı böyle öldü dirildi derler ya. Çok böyle turnuvanın favori adaylarından bir tanesi, en azından bir yarı final falan oynar en kötü denilen bir takım ama ev sahiplerinden Meksika karşısında elenmenin böyle eşinden döndü.
2: İngiltere hep böyle son dakika, son anda golleriyle artık bir üst tura çıkıyorlar, galibiyet alıyorlar.
1: Hı hı.
2: Hani ya da şöyle söyleyebiliriz İngiltere için. Kardeşim maçı gerçekten 90 dakika oynayan takım. Mesela Türkiye'de bu Beşiktaş'tır. Kesinlikle.
1: Peki son kısımda Yalçın bu akşamki maçı konuşalım. Portekiz-İspanya 22'de başlayacak maç.
2: Of, of.
1: Tahminin nedir? Nasıl bir maç olur?
2: Şöyle bir tahminde bulunmak istiyorum. Portekiz-İspanya maçı penaltılara kalır abi.
1: Aha. Peki yarın konuşacağız burada. Bakalım tahminin ne durumda.
2: Tamam. Teşekkürler.
1: Görüşürüz.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: Çelik devam ediyor. Herkese bir kez daha iyi haftalar ve tabii ki her zaman olduğu gibi pazartesi günleri saat 14.30'da ne yapıyoruz? Feyza Engin'e bağlanıyoruz. Feyza Hoca acaba bize bugün neler söyleyecek? Hocam iyi haftalar, hoş geldiniz.
1: İyi haftalar olsun, hoş buldum. Nasılsın, iyi misin?
0: Vallahi biz iyi, sizi sormalı.
1: Ben nasılsın? Ben de iyiyim. Daha iyi olacağım.
0: Hocam çünkü paylaşımlarınızda baktığımız zaman mesela okuduğumuzda oradaki genel ruh haliyle alakalı da bir hani görünüm kazandırıyorsunuz. Bakıyoruz her insanın ruh haline göre işte ne bileyim yıldızların dizilimine göre gibi gibi şeylerle alakalı okuduğumuz zaman da diyoruz ki bazen Feyza Hoca da bugün çok iyi değil falan gibi gibi şeyler söylemiyor
1: Vallahi
0: değiliz.
1: Olabildiğince gökyüzünü yumuşatıp vermeye çalışıyorum işin açıkçası.
0: Hocam ama gerçekleri yazın şey bence. Söylüyorum. Ona göre ayarlayalım kendimizi.
1: Ha, daha sertini mi yazayım?
0: Sertini.
1: Ya burada tabii hani bireysel haritalar dediğim gibi içimizde şanslı olan da çok, şanssız olan da çok. Bundan
0: evet.
1: Etkilenen de var, etkilenmeyen de var. Yani 36 bin çeşit harita tipi var.
0: Of,
1: ya bunun hangisiyiz?
0: Fazla. Hangisiyiz? Hocam peki yani mesela insanlar böyle işte güne başlarken, haftaya başlarken gibi gibi işte ne bileyim burç yorumlarına bakıyor, astroloji yorumlarına bakıyor. Yani orada yazılanı her insan üzerine alıyor aslında. Yani bunu nasıl
1: ya
0: peki
1: işte
0: yapacağız?
1: Aslında öyle olmamalı. Bunu meteoroloji gibi düşünmek lazım. Hani orada demek istediği havada yağmur var. Yani yağmur beklentisi var. Yağmur olabilir, olmaya da bilir. Pas geçebilir. Senin olduğun yere yağmaz. Mesela İstanbul'da yağmur yağıyor. Birçok zaman benim olduğum yerde yağmıyor.
0: Yok hocam zaten İstanbul bir ülke gibi olduğundan dolayı her tarafta aynı olmuyor maalesef. Ama
1: olmuyor.
0: O zaman
1: 10 kilometre ileride annemin evi böyle hani terastaki suyu falan çektirmeye çalışıyorlar. Ben bir bakıyorum burada hiçbir şey yok. Kardeşim mesela kar yağmış.
0: Hı hı.
1: Evin önünü işte çekmiş, atmış. Bildiğin şey kar boran yani. Millet kar topu oynuyor. Bizim burada hiçbir şey yok.
0: Peki ama yine de insanlar atıyorum işte ne okuduysalar astroloji yorumu, burç yorumlarıyla alakalı kendi burcuyla ama yine de ona göre ayağını denk alsın değil mi? Öyle yapmak lazım aslında.
1: Yani havada ya bu olasılıklar var. Bunları göz ardı etmeyelim demesi lazım.
0: Doğru.
1: İyisinde zaten sıkıntı yok. Hava günlük güneşlik imkanı olan gitsin şezlongunda güneşlensin.
0: Evet evet doğru söylüyorsunuz. Peki bu haftayla alakalı neleriniz var?
1: Bu haftayla alakalı özellikle bugün özelinde şunu söylemek isterim. Bugün Sorep günü. Sotis'in günü yani Mısır tabanlı bakarsak ya da şöyle en eski geleneğe göre bakarsak Sirius yıldızının güneşle kavuştuğu gün demek bize bir hesap planı, hesap günü anlamına geliyor. Yani yeniden doğuşu simgeleyen bir şey. Hani Nil'in suyu taşar, bir bolluk bereket gelir gibi. Hani burada eski kadim astrologlar ya da daha öncesine gidelim eski Mısır rahipleri yıllık plan yazılmaz okunur der. Yani o anın göksel haritasına baktığımızda aslında önümüzdeki bir yıl nasıl geliyoru şey yapar anlamaya çalışır. Tabii bunun hepimiz kendi haritamızda farklı farklı deneyimleriz. Yani bu genel olarak ama. Şöyle geniş perspektiften bakarsak bu Satürn kareli geliyor. Satürn dediğimiz karmanın lordu. Yani ettiğini biçersin der bize. Burada hani bir şey vardır. Bize bir kader planı gelir, iner böyle bir şey vardır ama bedellidir. Satürn demek bir şeyin bedelini ödemek demektir. Yani çok yumuşak bir Güneş Sirius kavuşumu değil. Bugün böyle hani bolluk bereket vaat ediyorum, çok minnoş enerjiler getiriyorum gibi bir Sodep günü yaşamıyoruz. Yani önümüzdeki bir yılda bunun böyle olmadığını gösteriyor.
0: Evet.
1: Şimdi hani Satürn gökyüzünün en sert, en sabırlı ama en affetmez öğretmeni, karmın lordu diyoruz ya. Şimdi burada Sirius için de güneşin güneşi tabiri vardır. Güneşin enerjisini aldığı, bize yansıttığı yerdir. Yani hani birisi ruhun pusulasıysa güneş, bizim kendi özümüzse Sirius'ta kozmik zeka, ilahi plan gibi anlatılır. Hani Sirius'ta Kur'an'da adı geçen tek yıldızdır.
0: Evet.
1: Şiran'ın Rabbi de odur diye geçer Necm suresinde. Şimdi buradan dolayı da hani bu gerçekten önemli bir gündür. Şimdi burada Merkür retrosu Procyon sabitinden geçiyor. Procyon da şimdi hani Sirius nasıl büyük köpek takım yıldızının alfasıysa Procyon da küçük köpeğin, küçük evet. köpek yıldızının alfası. Ama Merkür retro demek ki sırlar açığa çıkabilir. Tuttuğumuz, verdiğimiz sözleri tuttuk mu? Bura böyle bir şeydir. Nasıl diyeyim? Hani ihanet, sadakat eşiği gibi. İki kutuplu birden gider. Burada hani bir yanda şefkat, sadakat, içgüdüsel koruma, diğer yanda işte ani parlayan öfke, beklenmedik ihanet ya da sırların ifşası gibi. Şimdi Merkür iletişimin gezegeni ve geri harekette. Burada da diyor ki yani hani sert görünüyor bu çünkü iletişim kopuklukları getirebilir. Geçen yıl yarım bıraktıkların yeniden gündeme gelebilir. Daha çok kopuşları, bitişleri anlatıyor. Çünkü yönetici Ay Şart sabit yıldızında. Şart da kopup gitme, biraz can acıtacak diyor ama bu biraz da prangadan kurtulmak gibi. Hani prangayı çıkartırsın, ağrır, acır ama özgürlüğüne kavuşursun ya. Hani evet. o acı var ama sonrasında rahatlaması var demek ister. Yani biz geçtiğimiz bir yıl ne yaptık? Doğru söyledik mi? Dürüst olduk mu? Hem kendimize hem başkalarına verdiğimiz sözleri tuttuk mu? Bize açılan yolları ne kadar değerlendirdik? Burada bir fitleşim olacak demek ki. Buna göre bir şey alınacak. Bu gökyüzünde en iyi yapacağımız şey nedir? Yani biraz daha sessiz, sakin kalmak. Sotis dediğimiz, yani Sirius yıldızı dediğimiz su ile ilgilidir. Nil'in taşması ile ilgili. Herkes önüne bir kap su koyabilir. Bu işte bir mum yakabilir, bir tütsü yakabilir, bir meditasyon yapabilir. Hani burada dilek dilemekten ziyade ben kimim, ne olmak istiyorum? Hani ben neye sahip olmak istiyorum değil de ben kim olmak istiyorum? Zaten kim olduğumuz, nasıl biri olduğumuzun tanımının yanında diğerleri de gelir. O garnitürlerle birlikte o da gelir. Ama buradaki esas püf noktası ben kimim, kim olmalıyım, nasıl bir insan olmalıyımı çalışmamızdır. Bu hafta 9 Temmuz'da Venüs Başak Burcu'na geçiyor. Şimdi Venüs Aslan'daydı. Daha gösterişli ilişkiler, daha işte seni seviyorumlar, daha özgür seni seviyorumlar işte. Büyük büyük jestler vesaire, bunlarla olan bir süreci temsil eder. Daha eğlenceli, daha dışa dönüktür. Venüs Aslan'da böyle parlamayı sever. Ama Venüs Başak'ta, şimdi burada şöyle bir şey vardır. Sahtelikten çıkar, sadelik ve gerçekliğe bürünür. Aslında aşkta detoks dönemi gibi düşünelim bunu. Hani o fazladan abartılan işte parlatılan sözler yerini gerçek aşka bırakıyor diyebiliriz. Hani birinde nasıl parlarız derken Venüs Başak'ta bunu hani astrologlar şey olarak hani düşünüyorlar.

0: güç olarak görür. Çünkü Venüs Başak'tayken sana nasıl faydalı olabilirim? Çünkü hani burada emek yoğun bir sevgi, aşk biçimi vardır. Yani hani aşık olduk, artık birbirimiz için bir şeyler yapmaya başlayalım. Hı hı. Hani biraz daha ete kemiğe bürünme dönemidir Venüs Başak dönemleri. Bu yani Venüs Başak evet biraz daha eleştirel, daha mükemmeliyetçi yaklaşabilir ama buradaki püf nokta özendir. Venüs Başak özen ister. İlişkide özen ister, kendi öz bakımında, kendi bedeninde, kendine yaklaşımında özen ister. Hani önemli olan mükemmellik değil, özenli olduğunda aşk yaşanır gibi bir felsefesi vardır. İyi Venüs Başak'tan bahsediyorum evet. Aydınlık tarafıyla. Yoksa hani şu olmazsa sevmem, işte temiz olmalısın, işte şu kendine iyi bakmalısın gibi hı hı. işte şeylere de girer. Hani göstermelik arzular burada sessiz kalıcı bir şeye dönmeye başlar. Ama şefkat unutulabilir Venüs Başak'ta. Hani bakım vardır ama şefkati eksik kalabilir. Burada o sevginin içine, o ilişkinin içine şefkati katmayı, kendimize de böyle anne gibi şefkatli olmayı biraz daha ön plana çıkarabiliriz. Şimdi Venüs Başak'ın ilk iki haftası çok zorlayıcı. Bunu şimdiden söyleyeyim. Yeri tamam. gelince önümüzdeki hafta bir daha söyleyelim. Yine konuşuruz. Şimdi ilk hı-hı. olarak geçtiği gibi güney düğümle, yani geçmiş tarafla bir kavuşum yapacak. Şimdi güney düğüm yani miras alacak. Bir şeyleri miras alıyor. Burada bazı ilişkiler bitecektir. Hmm. Bazı değerle ilgili inançlarımız bitecektir. Bunları ileri taşıyamayız. Bitme zamanı gelmiştir. Belki biz birilerinin hayatından sessizce çıkıp gideriz. Belki birileri bizim hayatımızdan çıkıp gider. Hı-hı. Hani diyorum ya, aşkta, ilişkilerde detoks evet, deneyim. Gerçekten evet. bizi ileriye götürecek olan kalsın. Burada gidene ya da bıraktığımıza, hani böyle incitmek için bırakmıyoruz ya da birileri bizi incitmek için bırakmıyor. Bunu anlamak çok kıymetli olacak. Hayatımızdan mı gidiyor? Evet, bu artık demek ki birlikte yürüyeceğimiz bir yol yok diyebilmek burada çok kıymetli.
1: Evet.
0: O yüzden hani bu beklenmedik şeyler olabilir. Bir sonraki haftanın konusu ama şimdi burada hani bir şeyleri eleyecek ya. Hı-hı. Sonrasında da yeni yol için bizi sınayacak. Bir yandan
1: bir de sınanma var, evet.
0: Tabii. Şimdi bir Plüto'dan, bir Neptün'den, biri Koç'ta, biri Kova'da, bu da Başak'ta bir böyle Tanrı'nın parmağı dediğimiz, yot dediğimiz bir açı kalıbını oluşturacak. Hı hı. Bu da ilişkilerde yeni bir yola giriyorsun ama hani sınanarak giriyorsun. Gerçekten burada biz bu dönüşümü, gücü, yani bir ayarsız enerji var. Hı hı. Yani çok mu hayalperestsin diyor. İşte çok mu ruhsal derinlikler getiriyor diyor. Kendini mi kaybediyorsun bu ilişkide diyor. Yoksa diyor hani dönüşüm, güç, kontrol enerjisiyle mi yanıp tutuşuyorsun? Buraya bir ayar getir diyor. Bunu biraz dengele diyor. Tabii burası hani bu daha çok bize soruları getirecek cevaplarından ziyade. Cevapları biz bulacağız.
1: Evet.
0: Şimdi 150 kaçının ölçü şeyidir, özelliğidir, görünmez tam olarak ne oldu. Birbirini görmeyen açı denir o yüzden. Hı hı. Bu görünmezlikte sorular görünür olacak ve bunun cevaplarını biz arayacağız.
1: Biz arayacağız.
0: Burada işte neye dikkat edeceğiz? Biz burada pratik, kullanışlı, işimize yarayan, işte ani gerilimler yaşansa da bunu hani kopmak, bitmek, hani böyle tükenmek gibi değil de temizlenmek gibi görüp yapacağımız bir şey ve köklerimize dönüp biraz köklerimize bakmak, yani kendimizi bir yandan da besleyip geliştirmek önemli olacak. Hı. Haftanın genel olarak enerjileri böyle, dolayısıyla bayağı dağınık, sert. Hafta sonu güzel bir etkimiz var. Hı hı. Burada işte hatta bazı günler şey dedim, böyle jet lag falan yaşayacağımız bir yere gitsek, hani günümüz hı hı. gecemiz birbirine karışsa, böyle gecesi güzel günlerimiz var. Hı hı. Ay boşlukta çok zamanlarımız var. Bu hı hı. ay boşluklarında da neler yapıyoruz? Hani önemli kararlar almıyoruz. Mesela pazar günü tüm gün ay boşlukta.
1: Evden çıkmayalım o zaman hocam.
0: Yani evden mi çıkmayız? Güvendiklerimizle bir arada olmak, en sevdiklerimizle bir arada olmak. Yani burada şeydir, hani hiçbir şey yapmamak değildir. Hayat öyle bir şey değil. Doğru hı-hı. zamanda doğru şeyi yapmak. Ay boşluk zamanları, eldeki işleri bitirmek. Yani her zaman yeni işe başlamıyoruz ki, her zaman yeni hı-hı. bir şey yapmıyoruz.
1: Evet.
0: Bazen o tamamlamayı yapıyoruz. Ve bu hafta bize sürekli böyle işte Merkür Retrosu'nun yengeçte olmasının da getirdiği tabii ki etki var burada. ne yapacak? Bize sürekli geçmişi anımsatacak.

0: Sürekli sürekli böyle bir geçmiş aile, kökler, ev konuları gibi konuları işte çözelim diye, anlayalım diye tekrar tekrar önümüze getirecek.
1: Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür
1: ederim.
0: Haftaya
1: pazartesi yine görüşeceğiz ve iyi haftalar diliyorum size de.
0: Teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın. Sağ olun.
0: Size de iyi haftalar.
1: Sağ olun. İstanbul

0: Pilot.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

yayındayız. Pazartesi gününde herkese bir kez daha iyi haftalar. Yalçın.net devam ediyor. Yavaş yavaş ilk saatin sonuna doğru yaklaşıyoruz ama şimdi gelen mesajlarınız da var. Bir de pazartesi günleri beraberliğimizin ikinci saatinde WhatsApp istek hattını devreye sokuyoruz. O bölümde de sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız. Pazartesi gününüzü biraz daha keyifli hale getireceğiz. Olayımız bu. Şimdi tabii gelen mesajlar da var bu arada, çok teşekkürler. Tülay bir alkış göndermiş. Filenin Sultanları ile alakalı. Tamam. Peki. Aysel burada. Hoş geldin. İyi yayınlar dileklerini de iletiyor. Özlem burada. İyi yayınlar diliyorum diye de yazdı, gönderdi. Çok teşekkürler. 0544 tabii ki. Şunu da söyleyelim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi WhatsApp istek hattıyla alakalı böyle şimdiden mesaj atmaya başlayan dinleyicilerimiz var ama tabii ki maalesef onu ne yapıyoruz? İkinci saatte sevgili dinleyiciler, ikinci saatte sizler gönderirseniz şahane olur. Ayşe ben de buradayım hu hu diye de yazdı. Yani şunu da söylememiz lazım, sormamız lazım. Yani faturaların mı, rakamların mı, milyon dolarların arasından kurtulduğunda geldin. Hoş geldin. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Hani ikinci saatte WhatsApp istek hattında şarkınızı çaldırmak istiyorsanız hızlı olmanız gerekiyor.

da burada diye. Aa, patron burada, tamam. Şimdi çok da şey yapmayalım. Seni işinden alıkoymayalım valla. Bu arada bu cumartesi günü, geçtiğimiz cumartesi günü hatta İstanbul'da çok fazla yağmur göremeyen dinleyicilerimiz varsa meteoroloji uzmanları bu perşembe günü görebilirsiniz diyor. Her hafta bir gün mesela böyle sağanak bir yağış olsa güzel. En azından biraz serinleriz. En azından işte ne bileyim barajlara bir doluluk oranlarına katkı yapıyor mu yapmıyor mu onu da bilmiyorum ama bu perşembe günü de bu günü için sağanak gök gürültülü sağanak yağışın olduğunu da sizinle paylaşayım. Ben de meteoroloji uzmanlarının yalancısıyım, bilginiz olsun. Sizinle paylaşıyorum. Şimdi bu saati kapatıyoruz. 90'lı yılların başına gideceğiz. 1991 yılı.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 30, Ankara 29, İzmir 34, Antalya 31, Diyarbakır 38 derece olacak.

mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

istiyorum. Acaba yaz tatili için plan yapan var mı? Yaz tatiline gidecek olan var mı? Yani ne bileyim, kendi yazlığına, köyüne, kasabasına değil de işte bir haftalık otel tatili, her şey dahil, ultra her şey dahil şeklinde. Vallahi her yaz mevsiminde bu haberler karşımıza çıkmıyor değil. Yine dolandırma haberleri karşımıza çıkıyor. Nedir bu? İşte hani çok bildiğiniz, güvendiğiniz bir tatil sitesi diyelim ya da ne bileyim bir acenta sitesi. Hop, ona giriyorsunuz, bütün her şeyi yapıyorsunuz, IBAN'a para bir gönderiyorsunuz, ondan sonra geçmiş olsun. Vallahi şimdi şunu söyleyeyim size sevgili dinleyiciler, bakın aramızda var mı yani böyle bir otel tatili yapacağım, şuraya gideceğim, şurada rezervasyon yapacağım diye. Çok önemli, şunu da söylemek gerekiyor. Yine böyle dolandırılan insanlar var. Bu konuyla alakalı haberler karşımıza çıkıyor. Hani yarın bugün ya da bugün yarın fark etmez. Bugünden yarın olması gerekiyor. Tatil tuzağı diye bir şey var ya. En yaygın yöntemmiş bu sevgili dinleyiciler. Yani bunu ne yapıyorlar biliyor musunuz? İşte yaz tatili, balayı sezonu, bu sezonu da fırsat bilen dolandırıcılar oltalama siteler yapıyorlar. Bu siteler üzerinden de bütün vatandaşları ağına düşürüyorlar. Kaporo yöntemini sıkça kullanıyormuş dolandırıcılar. Özellikle IBAN üzerinden ücret alıyorlar. Daha sonra da ortadan kayboluyorlar. İşte çok güvendiğiniz bir site düşünün. Oraya gireceksiniz. Oradan rezervasyon yaptıracaksınız. Ama bir bakıyorsunuz oltalama site. Yani sitenin kopyasını yapıyorlar. Ve işte biz ya da siz ne dersek diyelim, o siteden rezervasyon yaptırmaya çalışıyoruz. Uzmanlar vallahi bunu anlatmışlar. Kaporo isteniyorsa, IBAN'a para atın diyorsa bakın yapmayın diyorlar. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani orada uzmanlar diyor ki, peki efendim nelere dikkat edelim diye soruyorlar. Şunlara diyor, faaliyet durumu doğrulaması diyor mesela. Faaliyette mi öyle bir otel var mı? İşte ama en önemli de platform seçimi. Yani güvenilir ve kurumsal rezervasyon platformları tercih edilmeli diyor. Zaten öyle diye girdik biz ona. Bu gerçekten biraz zor iş ama lütfen dikkatli olun. Yani çatır çatır para ödeyip de sonra gittiğinizde ne bir otel, ne bir rezervasyon, ne bir uçak, hiçbir şey olmayacak karşınızda. Aman sevgili dinleyiciler, bunu zaman zaman böyle paylaşıyorum. Lütfen çakralar.

geldi gelmedi değil. Mesela diyor ki oteli tur şirketinden beğeniyorum diyor. Oradan beğeniyorum önce. Sonra oteli direkt arayıp rezervasyon yapıyorum. Kapora kısmına gelince EFT yaparken zaten otel ismi çıkıyor diyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi herkes de direkt EFT ile kapora kısmını ya da ne bileyim tatilin bütün kısmını o parayı ödeyemiyor. Yani kredi kartına 12 taksit yaptırıp bir hafta tatil yapıyor. Şimdi vallahi şunu da sormak isterim. Hani bir araştırma da yapmışlar. Demişler ki geçen aslında yine Türk halkına da sormuşlardı. Kredi çekip tatil yapar mısınız? Tatile gider misiniz diye. Aa, giderimler falanlar filanlar. Yani kredi çekeceksiniz. Bir hafta artık ne kadar tatilse işte ne bileyim 100 bin lira diyelim. 100 bin lira kredi çektiniz. Onun geri ödemesi 150 bin olsa bunu 12 ayda ödeyeceksiniz. Ama sadece tatil yapmanız gereken süre bir hafta. Vallahi sorayım, araya böyle sıkıştırayım bu soruyu da. Kredi çekip tatile gider misiniz? Onu da bir sorayım. Şimdi başka bir dinleyicimiz diyor ki ben diyor bir defa diyor, şimdi tabii sitenin ismini yazmış onu söylemeyeceğim. Bir tatil aldım diyor. Bodrum'a gittik. Ma aile otelin daha kapısındayız. Eyvah dedim diyor. Benim sinirler gerildi diyor. Otel aynen dışarıdan göründüğü gibi berbat ötesi. Önce oteli sonra da o tatili arayan, işte ayarlayan acenteyi öyle perişan ettim ki diyor. Anında bizi başka otele aldılar ve yıllardır da artık bu otele gidiyoruz. Biz de tanıyorlar. Konforumuz da yerinde diyor. 11 kişi gidiyoruz diyor. Oraya tatile değil, direkt yani çıkarmaya gidiyorsunuz. Çıkarma yapmışsınız. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani yıllar önce benim gittiğim bir tatil köyü vardı. Orada bir aileyle karşılaşmıştık. Aynısını da söylediler. Dediler ki 7 yıldır geliyoruz diyor buraya. Her yaz geliyoruz. 7 yıldır. Bazıları şimdi macera aramaya gerek yok diyorlar. Yani burası güzel mi? Güzel. Memnun kaldık mı? Kaldık. Tamam. 7, 8, 10, 11, 12. Gidiyorlar yani. Şimdi kredi çekip tatile değil yemeğe gitmem diyor. Ben o borcu düşünmekten tatil. Vallahi doğru ya. Yalnız değilsin. Peki devam edelim. Şey yapacağız. Birazdan WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Bakalım kim çaldıracak bu pazartesi günü istediği şarkıyı bana.

Abi ben kredi çekip değil de borç para alıp tatile giderim diyor. Bir haftalık ağalık yaparım, olsun hayırlı günler. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani borç parayı da geldikten sonra ödemeyecek misin? Hani o şimdi bankayla tabii ki nedir? İşte bir arkadaştan borç para alıp tatile gitmek başka. Yani şeydir, vardır ya böyle borç parasını, işte verdiği parayı isteyen arkadaş hemen şöyle cevaplar gelir falan. Tamam oğlum ödeyeceğiz, kaçıyor muyuz falan. Hep budur ya. Tamam oğlum bir dahaki ay ödeyeceğim. Tamam Allah Allah ne uzattın falan. Dur işte bir dahaki ay olur, o bir ay dolar. Tamam kardeşim bak buradayız, kaçıyor muyuz? O da kötü ya. Şimdi şöyle yapalım. WhatsApp istek hattını devreye sokalım. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağım. Pazartesi gününü biraz daha keyiflendirelim sizin için. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Şimdi bu numaraya mesajını ilk ulaştıran isim olursanız sizin istediğiniz şarkıyı da çalacağım. İster sesli, ister yazılı, istediğiniz şekilde WhatsApp'tan mesajınızı gönderebiliyorsunuz. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Bu numaraya mesajını ilk ulaştıran isim olursanız sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız. Pazartesi günü işte en sevdiğiniz şarkıyı duyduğunuzda biraz daha keyiflenecek. Ama hızlı olmanız gerekiyor. Herkese kolay gelsin. Bakalım bugünün şanslısı kim olacak?

0: herkese teşekkürler. WhatsApp istek hattını devreye soktuk. Mesajını ilk ulaştıran şanslı isim oluyor ve onun istediği şarkıyı da İstanbul FM'de çalıyoruz demiştik. Tabii ki mesajını ilk ulaştıran bir isim var. İsimler var ama tabii ki arasında ilk bir isim var. O da İstanbul'dan Canan. Canan 10 puan 1536 puanla bugünün şampiyonu sen oldun ve diyor ki merhaba Yalçın, senden Tarkan'dan Kimdi adlı şarkıyı rica edebilir miyim? İstanbul'dan Canan diyor. Tabii ki edebilirsin. Çok teşekkürler. Bu arada ya sevgili dinleyiciler, yani bir insanın her paylaşımı, her sorusu bu kadar cevap mı alır, beğeni mi alır? Tarkan saçlarını kestirmiş. Yaz mevsimi için kısalttım diye fotoğrafı paylaşmış. Demet Akalın'dan Ebru Polat'ına kadar bütün herkes de şahane yorumlar yapmış ve haber doğmuş. Canan sen bir şey yaptın mı? Yani yazdın mı? Bak, Tarkan saçlarını kestirmiş. Nasıl oldu, beğendiniz mi diye sormuş. Altına sen bence bir yorum yap ama onun öncesinde radyonun sesini aç, şarkın geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

sadece şanslı, yani mesajını bana ilk ulaştıran ismin, dinleyicimizin şarkısını çalabiliyoruz. Diğer dinleyicilerimize de çok teşekkürler ve kocaman bir alkış gönderelim. Tarkan'la da alakalı bakın, Canan ne yazmış, demiş ki öncelikle çok teşekkür ederim ve Tarkan her haliyle yakışıklı, çekici, karizmatik, bir o kadar da insani yönü gelişmiş harika birisi ve yeni imajı da çok yakışmış. Allah özenerek yaratmış diye. Sanki benden bahsetti ya. Canan, peki çok teşekkürler. Mesela Aysel diyor ki beğenmedim. Tarkan saçını darmadağın bırakmalı. Bırak kestirmeyi, taramasın. Yüzü o kadar güzel ki salaş olmalı diyor saçı. Allah Allah ya. Ama ne yapsın ya? Çok sıcak arkadaşlar. Yani adam bunalmış sıcaktan, saçı kestirmiş. Biraz saçlar hava alsın. Sakalı da biraz seyrekleştirmiş herhalde. O da böyle benim gibi yaz moduna geçmiş. Muhtemelen benden gördü. Kesin. Benden gördü. Yapmaya çalıştı. Tabii benimkinin aynısını yapmadı ki yalçınla pişti olmayalım diye. Ah Tarkan ah. Peki. Teşekkür.

Pazartesi gününde İstanbul FM'de Yalçın.net'te veda zamanı geldi çattı. Ama tabii ki her vedanın öncesinde size çok teşekkürler. Kocaman bir alkış gönderiyorum. Bugün de bize zaman ayırdınız. Bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Birazdan da nedir? Tabii ki nerede o eski şarkılar programı başlayacak. Bir saat boyunca da nostaljik şarkılar arka arkaya İstanbul FM'de sizinle beraber olacak. O özlediğiniz şarkıları arka arkaya dinleyebileceksiniz. Onu hemen söyleyelim. Yarın da bir aksilik olmazsa tabii ki saat 14'te yine İstanbul FM'de beraber olacağız. İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel şeylerden bahsedeceğiz. Bu arada şunu da hatırlatalım. Biraz önce konuşuyorduk. İstanbul FM'in biliyorsunuz 5 tane de dijital radyosu var sevgili dinleyiciler. İstanbul FM'in mobil uygulamasını cep telefonlarınıza indirdiğiniz zaman İstanbul FM'de dahil tam 6 tane radyo dinleyebiliyorsunuz. Nedir bunlar? İstanbul FM Slow, Nostalji, Akustik, Fantezi ve Alaturka. En sevdiğimiz modlar. Hepsi bir arada. Oradan dinleyin. Tabii ki İstanbul FM'i sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın dedikten sonra ne yapıyoruz? Günün sözüyle de beraberliğimizi bitiriyoruz. Unutmayın, ilk başta tavrınızı koymadığınız her hadsizlik giderek büyür. Yeri ve zamanı geldiğinde tavrınızı koyun ve çizginizi çekin. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 30, Ankara 29, İzmir 34, Antalya 31, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 30, Ankara 29, İzmir 34, Antalya 31, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Harami Dere, Mertel Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Adımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Pirusköy, Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kavacık Ataşehir yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

reklam. Sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar, iyi haftalar. Serdar ben, sevgili Yalçın Alaca ile birlikte yeni haftanın başında Dünya Kupası'nı konuşmaya başlıyoruz. Yalçın merhabalar, iyi haftalar.
2: Merhaba, iyi haftalar herkese. Valla sürpriz sonuçlar da var, sürpriz olmayan sonuçlar da var Dünya Kupası'na baktığımız zaman. Yine tabii ki Dünya Kupası böyle çalkantılı şekilde de devam ediyor. Onları da kısa kısa aktarmaya çalışacağız.
1: Konuşacağız. Şimdi hafta sonu Kanada-Fas maçı oynandı ve Fas 3-0 gibi çok net bir skorla geçti.
2: Evet.
1: Böyle turnuvanın ne diyelim sürpriz takımlarından biri. Kimileri aslında iddialı görüyordu
2: i̇ddialı
1: ama.
2: İddialı görüyor. Mesela benim abime göre final oynayabilecek kapasitede bir takım diyor mesela.
1: Öyle mi?
2: Final bile oynayabilir diyor. Fas çünkü çok iyi bir takım diyor. Ama gösteriyor da kendisine baktığımız zaman. Evet, canla mücadele ediyorlar. Bakalım nereye kadar gidecekler. Hani şöyle bir şey. Hep standart ülkelerin takımların şampiyon olmasını istemiyoruz. Arada evet sürpriz şampiyonlar da mutlaka
1: güzel olur. Düşünsene çok yani Dünya Kupası'nı Fas kazandı.
2: Ne kadar, kadar güzel. Mısır ya da.
1: Değil mi? Hep bizim çocuklar diyoruz Paraguay'a. Onlar da hafta sonu böyle bayağı bir diş geçirdiler aslında Fransa'ya. Zar zor Fransa yine Mbappé'nin golüyle kazandı. O maçta sürprizdi değil mi bence?
2: Kesinlikle. Aslında ama mesela bazı yorumlar var. Fransa'ya penaltı yaptırdılar. Penaltı verdiler. Fransa devam etsin şeklinde. Ama diğer otoritelere bakıyorsun gerçek bir penaltıydı diyorlar.
1: Aha.
2: Gibi ama Fransa ne oldu? Neticeye bakacağız. Sonuca bakacağız. Tek golle kendini bir üst tura yazdırdı.
1: Attı. Ve hafta sonunun dünün daha doğrusu sürpriz sonucu diyelim mi buna? Brezilya artık Dünya Kupası'nda yok.
2: Evet artık
1: ve
2: yok
1: bir Brezilya. Bir Haaland gerçeği var. Adam her maçta atmaya devam ediyor.
2: Kendi attığı iki golle zaten takımını bir üst tura tabii ki yerleştirdi.
1: Hı hı.
2: Brezilya'da tek gol Neymar'dan geldi penaltıdan ama ilk penaltı golünü çeviremedikleri için böyle bir durum oldu. Neymar da zaten maçtan sonra açıklama yaptı. Artık bırakıyorum milli takımı
1: veda
2: dedi.
1: Veda ediyor yani.
2: Veda etti Brezilya milli takımına. Brezilya'nın da erken havlu. Bence Brezilya'ya göre erken havlu atmış.
1: Tabii canım.
2: Durumu söz konusu burada baktığımız zaman.
1: İngiltere, Meksika o maçta oldukça keyifliydi. 3-2 kazandı ama hani kırmızı kart falan gördü İngiltere. Bayağı böyle öldü dirildi derler ya. Çok böyle turnuvanın favori adaylarından bir tanesi, en azından bir yarı final falan oynar en kötü denilen bir takım ama ev sahiplerinden Meksika karşısında elenmenin böyle eşinden döndü.
2: İngiltere hep böyle son dakika, son anda golleriyle artık bir üst tura çıkıyorlar, galibiyet alıyorlar.
1: Hı hı.
2: Hani ya da şöyle söyleyebiliriz İngiltere için. Kardeşim maçı gerçekten 90 dakika oynayan takım. Mesela Türkiye'de bu Beşiktaş'tır. Kesinlikle.
1: Peki son kısımda Yalçın bu akşamki maçı konuşalım. Portekiz İspanya 22'de başlayacak maç.
2: Of, of.
1: Tahminin nedir? Nasıl bir maç olur?
2: Şöyle bir tahminde bulunmak istiyorum. Portekiz İspanya maçı penaltılara kalır abi.
1: Aha. Peki yarın konuşacağız
2: bunu.
1: Bakalım tahminin ne durumda.
2: Teşekkürler.
1: Tamam. Görüşürüz.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Derken rezervasyon. Son dakika.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 30, Ankara 29, İzmir 34, Antalya 31, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Her iki köprüde her iki istikamette yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksiyonda Haliç Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. TEM'de Bahçeşehir Mahmut Bey aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi de yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı hattı etkili seyrediyor. TEM'de Kavacık Ataşehir yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
5: Sepeti. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 30, Ankara 29, İzmir 34, Antalya 31, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Her iki köprüde her iki istikamette yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksiyonda Haliç Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. TEM'de Bahçeşehir Mahmut Bey aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi de yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı hattı etkili seyrediyor. TEM'de Kavacık Ataşehir yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Evlerdeyiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Hadi.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Çok seviyoruz.
1: Burası İstanbul FM.